0: Ne söyleyeceğiz?
1: Balon şişirmece oynarız yine ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
0: Ne?
1: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
0: Evet.
2: Ademciğim, ben onu kendim halledecektim canım.
1: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
0: Evet. Hadi anne.
1: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
2: Adem.
1: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
3: Ne yapıyoruz?
2: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
0: Evet.
2: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
0: Biz?
2: Size kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
0: Tamam. Kamyon şoförü benim. Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam. Tamam. Hadi gidelim.
3: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
2: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
3: Hallederiz şimdi, olsun.
0: Düdün. Kumunuz geldi.
3: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
0: Hemen döküyorum.
2: Çok teşekkürler.
3: Ama bu yetmez.
0: 5-3 tane daha lazım Ceren.
4: Tamam, hallederiz.
0: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
4: Tamam kaptan, merak etme.
2: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
0: Tamam, atıyorum.
3: Gönder gitsin.
4: Eren, Eren, Eren, Eren.
2: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
3: Şimdi sıra Ceren'de.
0: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol.
4: Yaşan, hepsini devirdim.
2: Çok iyiydiniz.
0: Bir daha, bir daha.
3: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
0: Tamam.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün. Hadi o zaman tarlaya.

0: Efendim? Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmeymişsin. Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da ya bu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmur da yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla bisküll oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimlerde bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan, kaç!

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasreddin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim. Ay, hop, hop, hop, hop.

Şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar harap.

0: Ah hatun, ah! Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa, bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum, kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet, neyse bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika, sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha, ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

0: hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım, heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah,

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yo.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onu

0: için burada yapıyorum.
1: Ya, neymiş bakalım ödevin?
0: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
1: Sen de soluğu mutfakta aldın.
0: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
1: İyi ki dün pazara gitmişim.
0: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
1: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
0: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
1: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
0: Onu nasıl görmedim?
1: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
0: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
1: Gelin benim güzel kızıma.
0: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
1: Karnabahar.
0: Ya köfte yapsan olmaz mı?
1: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
0: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
1: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
0: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
1: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
1: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
1: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
2: Ya.
1: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
2: Tamam, deneyeceğim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.
2: Peki ne zaman deneyeceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
0: Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
1: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
0: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
1: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
0: Haklısın. Peki ne yapacağız?
1: Tuna'nın istediğini. Köfte.
0: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
1: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
0: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
1: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
0: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
1: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
0: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
1: Hadi bakalım.

0: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
1: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
0: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
1: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
0: Bence de.
1: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

Ellerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardım

0: olacak?
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
0: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
1: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
0: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
0: Anladım.
1: Hadi o zaman birlikte yapalım.
0: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
1: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
0: Yaşasın.
1: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
0: İşte servis tabağı.
1: Harikasın şefim.
0: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
1: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
0: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi...

0: yapıyorsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
1: Karnabahar.
0: Ne?
1: Ya.
0: Çok güzel olmuş. Artık karnabaharı seviyor musun? Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
1: Yavaş ye, boğulacaksın.
0: Anne, davul sesi kesildi.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Tamam.

Mm-hmm.

Ha ha!

Colin.

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlok topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: internette Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet. Sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Oh.

0: Çok tatlıydı çilekler.
1: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
2: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
1: Aa, uyudu bile.
0: Ha? Ha? Çocuklar geliyor. Saklanın. Ay, ay, ay.
3: Yuppa. Çilekler burada. Hı?
4: E hani çilek?
3: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
4: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
1: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
0: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
2: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
0: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
1: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
5: Stop!
1: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynuyoruz.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
4: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
4: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
0: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
2: Biraz da sağ kaşı.
1: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
5: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim.
5: Hey!
3: Ozan!
1: Ha? Yine oyun peşindeler.
0: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
2: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
5: İstop! Renk? Turuncu.
6: Turuncu nerede?
3: Üzerinde can, üzerinde.
6: Ha, elim söndü. Aa, ya hayır.
3: Elim söndü.
5: Yakaladım seni.
6: Iskaladın.
5: Turuncu, buldum.
7: Hayır. O gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
6: Tamam. Ebeveynim.
1: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
0: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
2: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
1: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
2: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
1: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
2: Hey, bu çok sert.
0: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
1: Top geliyor.
2: Tamam, tamam, oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
4: İşte top burada.
5: Buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
4: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi.
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Möbedik, Möbedik, Möbedik. Şimdi sen burada biraz dinlen Möbedik. Sen de ister misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
0: Çok lezzetliydi.
1: Uhay!
0: Möbedik'e de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
1: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
0: Nasıl yani?
1: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
0: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
1: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
0: Ben de sana yardım ederim.
1: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
0: Aa, çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
1: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
0: Hadi Möbedik, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Möbedik. Aa, ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Bıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak...
0: Tabii tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya. Arazi olmadan ne ekip biçeceksin?

0: odasına kayıtlı olmak.
1: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. Ha? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop! Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok dediklerine inanamazsın.
1: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
1: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
1: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
1: İşin hayrı fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
1: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
1: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
1: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
1: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy.

0: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
1: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
0: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
1: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
1: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
0: Sırlara bayılırım.
1: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
0: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
0: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
1: bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
0: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
1: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
1: Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.
0: Ha? Dil ne acayip bir organ.
2: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
0: Acı! Acı! Acı!
1: Acı biber mi yedin?
2: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
1: Al Civan. Limon belki acını hafifletir.
0: Çok ekşi.
2: Yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
0: Ağzım dilim kurudu.
1: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
2: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
1: İşte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
2: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
0: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
1: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
2: Of, dillere düştük yine.
1: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
2: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
1: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Hey!
2: Furkan nerede kaldı?
1: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
2: Geri dönüşüm fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları çufiye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak, nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Ha? Geri dön Çufi! Durdurun onu! Eminim yine bütün günüm başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamun aleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleyküm selam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika tornetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın filan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: En azından bu sefer benim suçum yok. Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
1: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
0: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
1: Açılış mı? Neyin açılışı?
0: O işte bunun açılışı. Hı? Hayır!
1: Eyvah!
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam Furkan.
0: Tahmin edeyim. Budu'ya test süreci yaptırmak İsmail'in fikriydi.
3: Bu sefer benden çabuk davrandı Budu. Bize seçme şansı bırakmadı.
4: Hayırlı günler Kadir amca.
1: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
3: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
1: Olur böyle şeyler çocuklar.
4: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
0: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
1: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
2: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
1: Helal olsun çocuklar.
0: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bu parçalar iş görür.
3: Belki biz de

0: Bu pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arka...
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet. Şey, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca.
4: Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
5: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
6: Aleyküm selam Makbule teyze.
5: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
4: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama oraya hep başka işler giriyor.
5: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
4: Hı.
5: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
4: Nasıl yani?
5: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
4: Haklısın. Burayı yapmamıza çufi sebep oldu.
5: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de. Hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
4: Haklısın Makbule teyze.
5: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
4: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranıyor.

0: sınırlar.
1: Hatırlarım.
2: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden.

0: Salih Hülya'yı olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Benimki neredeyse hazır. Kanatlara son dokunuşu yapıyorum.
2: Daha önce hiç böyle bir kuş figürü denememiştim.
3: Güzel olan kazansın.
0: İşte karagöz perdesinin çıtayla uçan kuşu budur.
2: Ben boşa uğraşıyorum o zaman şu an. Eline sağlık kardeşim. Kuş gibi olmuş. Benimki de kuş ama uçamayan cinsinden olmuş.
0: Sağ ol kardeşim.
3: Benimkine bakmadan karar vermeyin derim.
0: Harika. Bu seferlik çizgide galip, resimde mülayim olduğunu kabul ediyorum.
3: Sağ olun, var olun.
4: Gel pisi pisi. Bak sana ne vereceğim. Gel bakalım, hiç korkma. Aç gibisin ama yemiyorsun. Allah Allah. Senin için ne yapsak acaba? Bekle beni, hemen geliyorum.
0: Güzel oldu. Hepimizin eline sağlık.
3: Bu şekilde istediğimiz sayıda yeni karakter oluşturabiliriz.
2: Hem de eğlenceli. Ben sevdim.
0: Başka kahraman ihtiyacımız kalmadığına göre sıra geldi perdeye aktarmaya.
2: Sokak hayvanlarına Hacivat ve Karagöz'le dikkat çekeceğiz. En güzel proje bizimki olacak.
0: Hadi inşallah.
3: Metnimizi gözden geçirelim. Sonra da seslendirelim.
2: Rolleri paylaşmadık ki.
0: Doğru ya. O zaman ben Karagöz olayım.
2: Yok canım. Nedenmiş o?
0: Tiyatroda galip, sinemada mülayim olan benim. Ondan.
2: Girdiğine havalara.
3: Kura çekelim.
0: Tamam. Peki kuş gelirse ne olacak?
3: Yapacak bir şey yok. Ne çıkarsa bahtımıza.

0: 피스피스. 아, 저지 내려야겠든. 피스피스. 갈 하디. 막 사나 내 게찔듬. 야시마마 게찔듬 사나. 내려야 갈보다져봐. 피스피스.
1: 그러교수님 말허버. 사나 벤살 벌커버. 벌커버 안할당 측득 걸어교슴 말허바 대듬 말허바 을레데 셀레 무바렉 선어도 말허바 내래에 기대올슴 벌레 텔라슈드 솔마하 디와트 바시마 겔레네 하이르들 인샬라 걸어교슴 코르쿠트마 베니 네 갈디 보시나 어한도 갈디 꺽 꺽 꺽 꺽 어르툭 셀린 바신다 오꺽 Gok!
2: Kış kış!
1: Gok!
2: Pek yapışkan çıktı bu kara gözüm.
1: Hem nasıl yapışkan? Kediler için aldığım tüm ciğerlere bir yapıştı. Hepsini mideye indirdi.
2: Anlaşıldı! Seni köfte hor seni!
1: Gok! Gok!
2: Buraya kadar çalışmıştık hocam. Nasıl olmuş?
3: Çok iyi olmuş çocuklar. Elinize sağlık.
1: Çok uğraştık hocam.
3: Belli belli maşallah. Okulda sergilemeden önce belki bize de oynarsınız ha?
1: Tabii ki hocam. Ne demek? En zor rol bana çıktı hocam.
3: Rolün ne?
1: Kuş hocam. Bütün sözleri de hep aynı. Gak, gak, gak.
3: Rolün iyisi kötüsü olmaz Galip. Gaksa gak, guksa guk.
1: Aynen hocam. Ne demişler? Gak da Galip, guk da mülayim.
2: Hı? Neydi o?
3: Anlarız şimdi.
1: Hocam kuşmuş. Lütfen iyi olsun Allah'ım.
3: Sanırım kanadı kırılmış. Veterinere götürmek lazım. Onu taşıyacağımız bir şey alıp hemen geliyorum çocuklar. Siz başından ayrılmayın.
1: Tamam hocam. Kötü bir şey olacak diye çok korktum ama neyse ki iyi.
3: Evet, Allah'a şükür.
1: Hocam düşünüyorum da... Biz fark etmesek şu anda durumlar çok farklı olabilirdi.
2: Aynen kardeşim. Kedilerden önce gördüğümüz çok iyi oldu. Kendini kurtaramazdı zavallıcık.
1: Veteriner olmasa ne yapardık esas? Gerçekten de hocam. Eskiden böyle durumlarda ne yapıyorlardı?
3: Çocuklar, veterinerlik dün ortaya çıkmış bir meslek değil ki. Çok eskiden beri var. Hem biliyor musunuz? Eskiden sadece hayvan doktorları değil, hayvan hastaneleri bile vardı.
1: Ne?
3: Hayvan hastanesi. Başlangıçta göç yolunda yaralanan leylekler için açılmış. Adı ne biliyor musunuz?
1: Ne?
3: Gurabahane-i Laklakan. Yani düşkün leylekler evi.
2: Düşkün leylekler evi ha? Çok güzel.
3: Önce leylekleri tedaviyle başlayıp sonra tüm hayvanları tedavi etmiş atalarımız.
1: Atalarımızı çok seviyorum hocam.
3: Ben de.
0: Hocam.
3: Aleykümselam Cemile. Birini arıyor gibisin.
0: Evet hocam. Kahverengi tekir bir kedi gördünüz mü buralarda?
1: Hayır.
3: Ben de görmedim.
1: Selamun aleyküm hocam.
3: Aleykümselam Mustafa.
1: Hocam emaneti getirdim.
2: Emanet derken?
3: Kumruların buğdayı.
2: Kumrularımıza iyi bakmaya devam ediyoruz.
3: Çok sağ ol Mustafa. Bu vazifeni hiç aksatmadan yapıyorsun.
1: Kumruları çok seviyorum.
0: Hocam ben de bu hamaları bırakayım. Görürseniz eğer o tekire verirsiniz.
3: Oo, mancalar hazır. Mancacılar desen muhteşem.
1: Hı?
2: Manca mı?
1: Mancacı mı?
3: Evet. Mancacılık Osmanlı'da bir meslek çocuklar. Hayvan sevgisinin mesleğe dönüşmüş hali diyebiliriz. Sokak hayvanlarını hayır sahiplerinin desteğiyle ciğer, dalak gibi pişmiş etle besleyen insanlara mancacı denirdi. Sadece kedi köpekler değil, kuşlar hatta yabani hayvanlar bile beslenirdi. Şimdi kumruların payını verme zamanı.
1: Bize iyice alıştılar hocam.
3: Hayvanlar sevgi ve merhamet gördükleri insana alışırlar çocuklar. Hadi yemlerini verelim. Hayvanlara ecdadımız çok sevgi gösterirdi çocuklar. Çünkü Peygamber Efendimiz onlara karşı daima merhametli olmamızı istemiştir.

0: etmeyene merhamet edilmez.
1: İşte bu.
2: Merhamet de galip, sevgide mülayim olmak için elimizden geleni yapıyoruz hocam.
1: Biliyorum ve sizin bu hassasiyetiniz beni acayip mutlu ediyor. Sizi küçük mancacılar, sizi.
3: İşimiz bitti. Gidebiliriz hocam.
1: Hadi bakalım.

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.

0: açık konuş sen mi?
1: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
0: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
2: Birileri çok akıllı da.
3: Birileri de her şeyi biliyor.
2: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
3: Asıl bazıları var ki...
0: Aa, tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
3: Birileri işte.
2: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
0: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: örtüsü bademle kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru, tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da, drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de, birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: Siz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor.

0: yaşıyor galiba.
1: Haklısın İkbal. Bu işe el atmamız gerek.
2: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
0: Harika fikir.
3: Ben varım.
1: O zaman...
4: İyilik için!
3: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
3: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
3: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
3: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
8: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım.
9: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
9: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
8: Bir dakika, iyilik habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
9: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
9: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
8: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
9: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
8: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
9: Karışır tabii. Sana mı soracak?
8: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
10: Çoktan.
9: Hadi biz de izleyelim.
10: Hemen efendim.
11: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
10: Biz de barıştık.
12: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
13: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
8: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
8: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
12: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
8: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba kara, merhaba keçi. Nasılsınız bakalım? Ben de iyiyim ama öyle böyle değil. Acayip iyiyim. Sevinçten havalara uçacağım neredeyse. Merak ettiniz haklı olarak. Beni mutluluktan uçuran nedeni açıklıyorum. Yeğenlerim geliyor. Kalbim pır pır uçacak. Hem sevinçliyim hem de biraz endişeli. Onlarla çok güzel ve eğlenceli zamanlar geçirmek istiyorum. Ama çocuklarla hangi oyunları oynayabileceğim konusunda hiç fikrim yok. Acaba hangi oyunları oynamaktan zevk alırlar? En eğlenceli oyunlar hangileri? Bir türlü karar veremiyorum. Aa, nasıl da düşünemedim. Neden bu konuda kapışmıyoruz ki? En güzel sokak oyunlarını çizin de görelim. Vay, hiç düşünmeden hazırsınız demek. Tam aradığım şey burnumun dibindeymiş de haberim yokmuş. Hadi o zaman, kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, buldum ve hemen söyleyeceğim. Bir salıncak çizeceksin. Ama nasıl olur? Ağaç çizdin.

saklambaç. Çocukken az oynamadık yani. Dur bakayım tekerlemesini hatırlayacak mıyım? Hmm. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Beni eski günlerime götürdün Kara. Çok teşekkür ederim. Geçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Dairemiz de geldi. Oh! Dairesiz program olmaz malum. Ama hemen bileceğim. Top! Ama çok basitti. Kusura bakma keçe. Bitti sanıyordum. Bitmemiş. Taşlar. Dur bakayım kaç taş var orada? 3, 4, 5, 6, 7, 9 taş var. Tamam, 9 taş. Sağ olun, teşekkür ederim. Hatta biz ona dalya da diyorduk. Çok zevkli bir oyundur. Ne iyi oldu hatırlattın. Çocuklara büyükler çok heyecanlı bir oyun olacağından eminim. Hadi bir tane daha çizelim. Buyur Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Çocuklar halka şeklinde duruyorlar. Yağ satarım, bal satarım. Ama nasıl halk olmuş çocuklar? Ha, bunlar ayakta. Neydi? Şu olabilir mi? Çatlak patlak, yus yuvarlak, malı börek, sütlü çörek, çek. Dostum çek, amanın dostum elini çek. Tebrikler Kara, kazandın. Çok eğlenceliydi. Biz neden daha önce bu kapışmayı yapmadık? Elinize sağlık. Bu oyunlarla harika zaman geçireceğimize eminim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye kadar güzel günlerin tadını oyunlar oynayarak çıkarın. Mutlu kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: cheveux.
1: Des ailes

0: ve selam. Hasta ziyareti.
1: Yela yela.
2: Şimdi sırası değil de mi?
3: Önemli bir iş yapıyoruz şurada.
2: Ne oldu yine?
1: O bendim abi. Neyi bekliyorsun abi?
2: Tabii ki babamı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün ne yapmış öğrenmeliyim.
1: Hasta ziyareti.
2: Ne hastası?
1: Hasta ziyaretine gittiler canım.
2: Kim hasta olmuş? Neden hasta olmuş?
1: Orasını bilmiyorum.
2: Peygamberimizle mi gitmişler?
1: Evet.
2: Hasta ziyareti mi?
1: Neyse, babam geç gelecek. Annem de seni yemeğe çağırıyor. O ne abi?
2: Hediye.
1: Ne hediyesi?
2: Yarın hasta ziyaretine gideceğim.
1: Ya, onda ne var?
2: Söylemem canım, o bende kalsın.
1: Peki, kim hasta? Ne? Ortada hasta ölse hediye mi hazırladın abi?
2: Hiç de bile.

0: hasta olabilir. Çünkü dün yağmurda çok ıslandı.
1: Ne? Nemi hasta mı?
0: Emin değilim.
1: Ben de geleyim ziyarete abi.
0: Olmaz, o benim hastam. Sen kendine başka bir hasta bul.
1: Geleceğim.
0: Sabah sen uyurken çıkarım. Gelemeyeceksin.
1: Tamam, görürüz.
0: Ah tamam. Safiye teyze. Safiye teyze biz geldik.
1: Nemi'nin hasta olduğunu duyduk Safiye teyze.
0: Doktor çağırmaya falan mı gittiler acaba?
1: Gitmişse de sadece babası gitmiştir. Nemi'yi yalnız bırakmazlar.
0: Ah Nemi, ben sana demiştim. Yağmurun altında o kadar
2: Nemi.
0: Ah Nemi, ben hasta ziyareti yapacaktım. Anit nerede? Anit ne oldu sana? Olamaz.
1: Ne oldu abi?
0: Anit hasta galiba. Baksana. Ne ot yemiş ne su içmiş. Ne oldu sana kızım? Sanırım kadife çiçeği istiyor. Kadife çiçeği mi istiyorsun kızım sen? Anladım. Ben bulup getiririm merak etme.
1: Kadife çiçeği istediğine emin misin abi?
0: Evet, ben Anit'i tanırım. Kadife çiçeği yiyince bir şey kalmaz. Dayan kızım, hemen döneceğim.
3: Ne oldu Şifa?
1: Sanırım Anit hasta anne. Neyi var anne?
3: Dağda yanlış bir şey yemiş galiba. Yera nereye gitti?
1: Kadife çiçeği bulmaya gitti.
3: Anit'in kadife çiçeğine ihtiyacı yok. Baloncuklu ekşi su lazım.
1: Baloncuklu ekşi su mu? Nereden bulacağız?
3: Genelde mağaralarda bulunur.
2: Hey.
3: Ne oldu Lemi?
1: Sanırım baloncuklu ekşi su bulmaya gitti.

0: Bunların arasında bir tane de olsa kadife çiçeği vardır. Burada kadife çiçeği yok.
1: Nasıl bulacağım?
0: Ben kokusunu da bilmiyorum ki. Anit genelde yükseklere doğru koşuyor. Belki orada vardır. Bir bakalım. İşte kadife çiçeği. Gel bakalım buraya. Neyin var anlamıyorum. Anne seni çok sevi.
2: Altında yumuşak bir şey var.
3: Ne bu ne?
0: Bak gelme, gelme, gelme diyorum. Elimde çok fena bir çiçek var. Fırlatırım sana, uzak dur. Sensin, biliyorum Lemi. İyi misin Lemi? Mağaraya tepeden düşüverdim. Bir yerin acıdı mı?
2: İyi.
0: Çıkışın burası olduğundan emin misin Lemi? Şşşt. Yol ikiye ayrılıyor. Sağ kulağın duymaya başladı mı Lemi?
2: Oy.
0: Ne oldu Lemi? olamaz. Su kaynama sesleri geliyor Lemi. Tehlikeli olabilir.

0: Eva.
1: EU.
0: EU mu? Ha? Ha? Dur Lemi. Neredesin Lemi?
1: Olamaz.
0: Ha? Ne yapıyorsun sen Lemi? Ben de çıkışa gidiyoruz sanıyordum. Anet hasta. Ona ulaştırmamız gereken şeyler var. Sen ise oyun peşindesin. Hem o su zehirli olabilir. Dikkatli olmalısın. Ne yapıyorsun sen Lemi? Yeter artık Lemi. Mağaranın gerçek çıkışını gösterir misin? Ha? Geri mi gideceğiz yani? İyi. Onca yolu buraya su oynaman için geldik desene.

0: Ne yapıyorsun sen Lemi? Toyla oynamayı bırak artık Lemi. Anne çok hasta. Anlamadım. Anlaşıldı. Sen bu sudan almadan eve gitmeyeceksin. Bak şimdi. O şöyle olmaz. Şöyle suyu alacaksın. Parmaklarını sıkı tutmalısın. Ha, dur. Şimdi olacak. Lemi.
1: Ha?
0: Çiçek yok Lemi. Kim almış olabilir ki? Aa!

0: çok yoruldum. Hani tasla Lemi, boş ver su işini.
1: Anne, Ali de kadife çiçeği getirdim anne.
2: Öyle mi? Aferin sana Yera.
3: Abi, o kadife çiçeği değil ki.
1: Ha?
0: Olamaz.
2: Aferin sana Lemi. Bulmuşsun suyu.
1: Ha?
2: Bu kabı da nereden buldunuz? Hadi Anit, iç bakalım. Sana da aferin Yera. Demek Lemi'ye yardım ettin.
4: Yela.
1: Ha?
0: Yaşasın.
2: Ne oldu Yera?
0: Hasta ziyareti yaptım. Hediyemi verecek kişiyi de buldum.
3: Abi, hediyeyi ver hadi. Ben de görmek istiyorum.
0: Al bakalım kızım. Bakın, hediyem onu nasıl canlandırdı. Demek hastaya hediye götürmek çok iyi bir şey.
3: Pek hoşlanmadı gibi abi.
0: Hiç de bile. Anit heyecandan yerinde duramadı. Bu peynirlerin en harikası. Kurut peyniri. Değil mi anne?
2: Evet oğlum, ama keçiler için değil.
1: Ha?

0: merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba.
1: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez dönmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: 5'e kadar gibi mi?
0: 5'e kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece 5'e kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman 2 kere 5'ten geriye doğru say.
1: Düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir. Miau, miau.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi baştan.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar. Oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper, koş. Çok geç kaldık, koş.
0: Koşuyorum Elif. Elimden gelen bu kadar. Evet, Miço ve Miço yardımcısı balını geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkardım bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Pörü bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
1: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün Afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
1: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmiyor.

etmenin önemini anlamış. Kendi kendine, oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam.

0: Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın, demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır, bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım, demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
1: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
1: Oh be, çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
2: Bozmaz çünkü bu masal ya, ders aldı akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
3: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
3: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
3: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
3: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
2: Dikkat yarışına.
0: Evet, doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar. İlk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
3: Afacan Çetin'di Agah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
1: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
2: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
2: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
1: Evet, dostluk kazandı.
2: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
4: Bu balon maketin, bu da rozetin.
3: Teşekkürler Sema abla.
1: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
2: Hey hey hey dikkat balonu.
1: Çok çok güzel bir konu.
2: Macera ve eğlence dolu.
1: Herkes huzurlu ve de mutlu.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapasağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: kapatayım da her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Etteyatü lillahi ve salavatü.
2: Aa, ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal et. Biraz da benim yüzümden oldu.
1: Helal olsun. Ben tahiyyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
0: Aa, ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
1: Az önce okuduğum yere kadar.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Azmış ama ya. Neyse üzülme, ben sana yardım ederim.
1: Hey be, canım kardeşim benim.
0: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
1: Etteyyatü lillahi ve salavatü.
0: Evet, devamı.
1: Unuttum. Böyle olmayacak bu.

0: Ali giderim
1: Selamun
0: Ali.
1: Aleyküm Temel amca.
0: Ha? Aleyküm selam Asya. Ne var ne yok?
1: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
0: Neden?
1: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
0: Nereye kadar ezberlemiş?
1: Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte buraya kadar.
0: Tamam işte. Zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyor.
1: Nasıl yani?
0: Bak şimdi. Eymen'e git ve ona şunları söyle.
1: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
0: Koş bakalım.
2: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?
1: Selam verirken ne deriz?
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonra...

0: şehadeti biliyor musun?
1: Bilmez miyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
0: İşte bu da duanın sonu.
1: Ha? O da doğru. Zaten çoğunu biliyormuşum, evet.
0: Anlamı da ayrı güzel. Bak kağıda. Hı?
1: Her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Çok güzel.

0: Dikkat!
1: Ne güzel bir gün. Bol güneş, temiz hava. Oh! Ve güzel ailem. Her şey çok güzel. Bugün keyfimi hiçbir şey bozamaz. Tabii. Selam güzel kuş. Anneciğim! Sakin ol kıçı kıçı. İstemeden oldu ya. Görmedim seni.
2: Gel Gümbel'e. Büyüklük sende kalsın.
3: Bakıyorum da bugün keyfin yerinde dayıcım.
1: Nasıl olmasın Zeynep'ciğim? Her şey ne kadar güzel. Baksana etrafına. Şu kuşların güzelliği mesela. Tabii.
4: Of ya, üstüme döküldü.
1: Tabii önündeki güzelliklere de bakmak lazım. Yoksa bebek gibi dökersin.
4: Sen de attın dikkatimi ama.
0: Ben hiç dökmüyorum üstüme. Yemeğimi de bitirdim.
5: Aferin benim aslan torunuma.
0: Anneanne, hikaye kitabımı getirsem bana okur musun?
5: Okurum tabii, aslan torunum benim. İlahi çocuk, bu ne?
0: Hikaye kitabı.
5: Niye bir şey yazmıyor o zaman?
0: Oo, yanlışlıkla defter getirmişim. Tüh.
3: O zaman benim kitabımı okuyalım.
5: Yavrucuğum, bu sefer ablanın kitabından okusak olur mu?
0: Olur.
5: Padişah bir gün ormanda yürüyüş yapmaya karar vermiş. Fakat bu orman tehlikelerle doluymuş. O yüzden padişah oğullarını yanına almış. Ormanda ilerlemeye başlamışlar. Zeynep! Zeynep! Zeynep!
3: Ay, ne oldu anneanne? Padişah girdi mi ormana?
4: Oho, hikaye bitti bile.
1: Ayakta uyuyorsun.
6: Ne oldu çocuklar size böyle? Hepinizde bir haller var.
7: Çok dikkatsizsiniz bugün.
3: Aslında bugün değil anne. Son zamanlarda dikkatimi toplayamıyorum. Hayallere dalıyorum.
4: Ben de dikkatsiz davranıyorum. Hep bir sakarlık.
0: Ben de öyleyim.
1: Ben de hiç sorun yok. Dünyanın dikkat şampiyonuyum ben. Tabii.
4: Tabii canım. Onu bir de kuyruğuna bastığın Gümbele'ye sor.
1: O sayılmaz ya. Hatasız kul olmaz. Tabii.
6: Dikkat başarının anahtarıdır çocuklar.
7: Evet, kesinlikle öyle.
0: Peki neden dikkatsiz oluyoruz anne?
7: Dikkatimizi dağıtan birçok şey vardır.
4: Ne gibi?
7: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi mesela.
6: Uykusuzluk.
5: Stres.
2: Telefon, tablet gibi dikkat dağıtan cihazlar.
4: Zaten yok ki. Hepsini aldınız.
3: Peki dikkatimizi geliştirmek için bir şeyler yapabilir miyiz?
6: Elbette. Allah bizi çalıştıkça gelişecek şekilde yaratmıştır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişiyorsa dikkatimizi de geliştirebiliriz.
3: Ama nasıl?
7: İlk yapmanız gereken şey çevrenizi düzenli tutmak. Eğer bulunduğunuz ortam dağınık olursa dikkatiniz çabuk dağılır. O yüzden ilk olarak çevrenizi düzenleyebilirsiniz.
1: Saçma. Ablacığım, bize ortalığı toplatmak için böyle söylüyorsun değil mi? Seni ben zeki, yutmam bu numaraları. Tabii.
3: Hayır dayıcığım, bence gayet mantıklı.

0: Bitte.
1: Ben de yerimi değiştirecektim yeğenim.

0: tamam. İkinci olarak yapacaklarınızı not edebilirsiniz.
1: Hiç gerek yok ablacığım. Benim hafızam çok güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmam. Tabii.
2: Ya ne demezsin. Söyle o zaman. Cuma günü akşam yemeğinde ne yemiştik?
1: Ne yedik? Pilav. Evet pilav.
2: Bilemedin. Geçen cuma kırmızı lahana yemiştik.
1: Önceki cumada geçmedi mi babacığım? Ben de o cumadan bahsediyordum zaten. Ben kırmızı lahana yemediğim için geçen cuma aç yattım.
2: Ah Zeki, ah. Yazın çocuklar. İlk maddeyi ben söylüyorum. Zeki'nin yaptıklarını yapmayın.
3: Bu kadar mı anne?
0: Hayır tabii ki. Mesela uzun ve zor bir iş yapıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapabilirsiniz.
4: Nasıl yani?
0: Mesela bir kitaptan sınav oluyorsunuz. Kitabın hepsini tek seferde çalışmamalısınız.
3: Ne yapacağız peki?
0: Önce kitabı ünitelere ve konulara bölersiniz. Bir konuyu çalışırsınız. Sonra mola verirsiniz. İkinci konuya geçersiniz. Böyle küçük parçalar halinde çalışarak kitabı bitirirsiniz.
3: Başka ne yapmalıyız dikkat geliştirmek için?
0: Mesela molalarda biraz kalkıp hareket edebilirsiniz. Ders çalışırken renkli kalemler kullanabilirsiniz.
3: Ama anneciğim, sen hep ders çalışırken dikkat toplamakla ilgili şeyleri anlatıyorsun. Şu anda kamptayız.
4: Bize böyle daha genel dikkat geliştirici şeyler söylesen olmaz mı?
0: Hay Allah, çok haklısınız çocuklar. Hadi bakalım, o zaman dikkat.

0: dikkat oyunlarıyla dikkatimizi geliştirmeye ne dersiniz?
1: Yaşasın!
2: Harika!
0: İşte benim annem.
3: Ha, yani benim ihtiyacım yok ama çocuklara yardım etmek için ben de oynarım. Tabii.
0: İlk oyunumuzda bir kişi ebe olacak.
3: Ha, ben olmam.
2: Ben de olmam.
4: Bence sayışalım, adil olsun.
2: Kabul.
3: Kabul.
1: Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
3: Heh, of ya, biliyordum.
5: Heh. Aslan oğlum, senin hafızan çok iyidir. Oyunu kazanırsın.
3: Doğru diyorsun anne. Zekiyim ben, zeki. Tabii.
0: Zekicim, şimdi kamp alanına dikkatlice bak.
3: Heh. Sebep?
0: Gözünü kapatacağız. Buradaki bir nesneyi saklayacağız. Sen de hangi nesnenin eksik olduğunu bulacaksın.
3: Çok kolaymış. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Bakmaya gerek yok. Kapatın gözlerimi.
6: İyi. Sen bilirsin.
0: Aç bakalım gözlerini.
3: Annem, babam, eniştem, ablam ve çocuklar. Herkes tamam. Tamam ya, tamam kuçu kuçu, sen de ailedensin, anladık, tamam. Karavan, masa, çadırlar, kuşlar, yaramaz sincap. Buldum. Kahvaltı, kahvaltı yedik gitti.
7: Maşallah, hafızan çok güçlü.
3: Değil mi baba?
7: Değil.
3: Ha, niye?
7: Bak bakalım etrafına. Motosikletini görüyor musun?
3: Eyvah, motosikletimi çalmışlar. Yetişin.
6: Dur Zeki, dur. Sakin ol. Oyun için çektik kenara.
3: Canım benim, affet beni, hatırlayamadım seni.
1: Ben de ebe olmak istiyorum anne.
0: Tamam, önce tüm dikkatini etrafına bak.
1: Hazırım.
0: Zeynep, sen bir eşyayı sakla kızım.
4: Sakladım anneciğim.
0: Açabilirsin gözlerini.
4: Bulabildin mi?
1: Evet abla, masanın üzerinden kitabı almışsın.
7: Aslan torunum benim.
5: Maşallah torunuma.
2: Ben de oynamak istiyorum.
0: Seninle de başka bir oyun oynayalım. Fotoğrafa dikkatlice bak. Sana sorularım olacak. Bir şeyin fotoğrafta olup olmadığını ya da bir nesnenin rengini sorabiliriz. Fotoğrafın her yerinden de soru gelebilir. O yüzden kenarlardaki nesnelere de dikkat et. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Söyle bakalım. Benim gömleğim ne renkti?
2: Yeşil.
1: Bravo.
0: Peki fotoğrafta sincap var mıydı?
2: Yoktu.
1: Hayır, kavanozun üstünde sincap var.
2: Of ya, oraya dikkat etmemişim.
0: Peki fotoğrafta gümbele var mıydı?
2: Evet, karabanın altında duruyordu.
1: Bravo.
7: Aferin Yusuf.
5: Benim aslan torunum.
3: Peki ben... Ben senin aslan oğlun değil miyim anne?
5: Ben de öylesin, sen de.
3: Dikkatimi dağıttım, dostumu unuttum. Dikkat geliştirmek için egzersizler yapmadım. Dikkat başarının anahtarı çocuklar. Benim gibi olmayın, dikkatinizi toplayın. Tabii.
4: Ben de oynamak istiyorum anne.
0: Tamam, seninle de başka bir oyun oynayalım.

0: Möbedik, Möbedik, Möbedik. Şimdi sen burada biraz dinlen Möbedik. Sen de ister misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
0: Çok lezzetliydi.
1: Uhay!
0: Möbedik'e de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
1: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
0: Nasıl yani?
1: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
0: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
1: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
0: Ben de sana yardım ederim.
1: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
0: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
1: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
0: Hadi Möbedik, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Möbedik. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuraya yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Ay.

kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Aa, sakın bunu evde denemeyin. Aa, bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Aa, bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur, doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam, birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: tüm perdeyi dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha işler bitmiyor.

0: Uhay, ne yapıyorsun böyle?
1: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
1: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
1: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
1: Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
1: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
1: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Uhay! Ne oldu Uhay?
1: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
1: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 14, 15.
1: Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum.
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: Aleyküm çocuklar.
1: 21, 22. Şey, selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii, boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah, çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: Belki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım.
2: Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
1: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Bu muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da... ...onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama... Sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Caner?
1: Biraz susamıştım da ne diyor?

0: Yapacaktı böyle şeyler. Ne haber?
1: Teslim ol!
0: Teslim ol!
2: Ama Arif baba, nasıl olur?
3: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
0: Aleyküm selam.
2: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
3: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
4: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
0: Kelime bulmaca.

0: sorumluluk.
1: Sorumluluk yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
0: Ha? Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi.
2: Ha.
0: Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
3: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
1: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
2: Allah razı olsun Arif baba. Konu hiç buraya gelmeyecek sanmıştım.
0: Hı?

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil Fatma'ya söyleyeceksin Fatma.
0: Ha? O da kim?
2: Selim Hoca.
0: Hayda. Bu da başka biri.
1: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
2: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
2: Harun mu?
3: Hayda, neresi iyi bunun?
2: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
3: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
3: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
3: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
2: Ne yapsak acaba?
3: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
2: Tamam hocam.
3: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
2: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
4: Ne?
2: Hmm, Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
4: Hasbünallah ya.
5: Ne yapacağız şimdi?
2: Tadilat.
5: Tadilat mı?
2: Evet.
5: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
2: He?
5: Ustalık ister.
2: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
5: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
3: Evet, dikkat ister.
2: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
5: Of ya, iki dakika hava attırmadınız bana.
3: Bilmediği şey.

0: Elleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
1: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
0: Estağfurullah. Ne yaptık ki?
1: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
0: Hayırdır çocuklar?
2: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
0: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
3: Küçük mü?
2: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
4: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur. Değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. E sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, Çim'in arkadaşı. Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.

0: gördük.
1: Of ya, özür dilerim. Tamam ya, olur öyle, hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
3: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik, Müslüman'a yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleyküm selam.
4: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
1: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: Ha? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
2: Taşan'dan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Taşan'ı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
0: Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha, aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
0: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
0: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emirler nerede?
2: Fatma'ya yardım.
3: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
4: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
5: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
5: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
5: Yine mi ya?
1: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
1: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
6: Beni de unutmayın.
5: Sen ne yaptın ki ya?
4: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
6: Çok kötüsünüz ya.
5: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
1: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
1: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine,
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni. Ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Selam vermedim. Şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi.
2: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: Baksana. İtfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yoktur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Siz Beştaş mı oynuyorsunuz?
1: Evet.
2: Bu oyun nasıl oynanıyor ki?
3: Sizin de gördüğünüz gibi bu oyun
1: 5 adet taşla oynanır. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Öncelikle oyuncu seçimini yapalım. Elinin tersinin üstünde en çok taşı tutan kişi
1: oyunu ilk önce başlar. Yaşasın. Oyuna ilk ben başlayacağım.
3: Hadi başla bakalım.
1: 5 taşın içinden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bu taşı havaya atarak kalan taşları birer birer topluyorum. Taşları tekrar yere bırakıyorum. Yine bir taş alıp havaya atıyorum ve yerdeki taşları ikişer ikişer topluyorum.
2: Tebrikler Ayşe. Çok güzel gidiyorsun.
1: Yine yerden bir taşı alıp havaya atıyorum. Diğer 3 taşı tek seferde alıyorum. Hayır, alamıyorum.
2: Ne oldu ki?
1: Oyun sırası anneme geçti.
2: Çok heyecanlı bir oyunmuş bu. Acaba şimdi ne olacak?
3: Bir taşı seçip havaya atıyorum. Acaba hangi taşı seçsem? Heh, buldum. Şimdi şu taşı havaya atıp yerden tek seferde 4 taş alıyorum. Geldik oyunun en heyecanlı yerine.
2: Şimdi ne yaptın ki sen?
3: Kale yaptım.
2: Kale mi?
1: Evet. Annem taşları kaleden geçirmeye çalışacak.
3: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
1: Rakip oyuncu olarak benim kaleden en son geçecek olan taşı seçmem gerekiyor. Sence hangi taşı seçmeliyim?
2: Ben senin yerinde olsaydım...
1: Evet.
2: Mavi taşı seçerdim.
1: İşte bu.
3: İşte 5 taş oyunu bu şekilde oynanır.
1: Anneciğim, bir daha oynayalım mı?
3: Önce ocaktaki yemeğe bir bakayım. Sonra hep birlikte oynarız.
1: İğne mi yuvarlak düğme?

0: ıvıdık zıvıdık saçları kıvırcık.
1: Ayşe, bu taşlara bakınca aklıma ne geldi biliyor musun?
0: Ne geldi?
1: Çakıl taşı Neşeli geldi.
0: He? Neşeli mi? Bu taşın çok güzel bir ismi var.
1: Ama ismi gibi neşeli biri değildi.
0: Neden? Dur, hemen başlama. Hadi, şimdi başlayabilirsin.
1: Çakıl taşı Neşeli'nin hiç arkadaşı yoktu. Güneşin kavurucu sıcağında ve kızgın kumların arasında öylece duruyordu.
0: Neşeli'nin yaşadığı yer bir çöl müydü?
1: Evet. Diğer çakıl taşları nehir, göl, deniz veya dere gibi yerlerin içinde serinlerken o çölde yaşamak zorundaydı. Bu durumdan hiç memnun değildi.
0: Neden?
1: Çünkü Neşeli kendinin işe yaramaz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı biri olduğunu düşünüyordu. Yine sıcaklığın çok yoğun yaşandığı bir gündü. İşte o gün Neşeli'nin hayatını değiştiren bir olay oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Aşırı sıcaktan bunalan küçük bir çöl örümceği onun gölgesine sığındı. Bu gölge onu biraz olsa serinletmişti. Örümcek hemen minik bir ağ örüp yeni yuvasına yerleşti. Uzun zamandır kimseyle konuşma fırsatı bulamayan Neşeli bu duruma çok sevinmişti. Örümceğe merhaba dedikten sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Benim adım Neşeli. Bana da çöl gezgini diyebilirsin. Ah ne güzel diye iç geçirdi Neşeli.
2: Keşke benim de senin gibi bacaklarım olsaydı. İşte o zaman istediğim yere rahatlıkla gidebilirdim. Böylelikle bir işe yarardım belki.
0: Peki örümcek ona ne dedi?
2: Yoksa sen bir işe yaramadığını mı düşünüyorsun? Dedi.
1: Neşeli'nin
2: evet demesi üzerine sözlerine şu şekilde devam etti. Şu upuzun şu çok geniş çölde benim gibi yüzlerce belki de binlerce örümcek çeşidi vardır. Ama koca çölde senin gibi bir çakıl taşına rastlamak kolay değildir. Hele bir çakıl taşının senin gölgesine yuva yapmak her böceğe nasip olmaz. O yüzden sen çok özel birisin ve galiba bunun farkında değilsin.
1: Neşeli hiç böyle düşünmemişti. Üzüntüsü dağıldı, sevinçten içi içine sığmaz oldu. Çünkü artık gereksiz biri olmadığını biliyordu. Üstelik yalnız da değildi, bir arkadaşı olmuştu. Neşeli yeni arkadaşına bakarak gülümsedi. Akşama doğru esen tatlı rüzgarın sesi ona ninni gibi geldi. İşte böyle Ayşe, Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Çakıl taşını bile.
0: Çakıl taşı Neşeli'yi çok sevdim. Ben de oyun taşlarıma isim vermek istiyorum. Senin adın Neşeli olsun. Sana tombul taş diyelim. Senin ismin de mavilim olsun. Çünkü sen çok güzel masmavi bir taşsın. Geriye kaldı bu iki taş. Bunlar ne diyelim?
1: Bunların ismi de tebessüm ve benekli olsun mu?
0: Evet olsun. Şimdi bu taşlarla ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
0: Tabii ki oyun oynuyoruz.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuğa gezisi.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
0: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
2: Ne? 300 yıllık mı?
1: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
6: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
1: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
0: Hey!
4: Yolu kapatmışlar.
3: Hey! Kim var orada?
4: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
5: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delik bir şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
4: Bundan bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
4: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
1: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
7: Ah evet, hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
6: Bence burada başka bir şey daha var.
3: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
2: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat

0: eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
1: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
2: Elbette! Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
0: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hay, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
3: Neler oluyor?
2: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
0: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
4: Sorun nedir?
0: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
1: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
4: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
0: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: Bakasalda küplere, tablolara, resimlere öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İyi ki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
6: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
7: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
7: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Oy, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
7: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
6: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
7: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
7: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.

0: Ben pille çalışmıyorum ki.
1: Şu kıpır Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani güçlü. Kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
2: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene güçlü.
0: Oh, çok iyi geldi.
1: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
3: Nasıl yani?
2: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
0: Bu harika.
1: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
2: Ne güzel bir davranış.
4: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
2: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
0: Muz. Çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
5: Hadi kıpır. Bu kadar elma çekirdeği yeter.
6: Ama çok lezzetli.
5: Ben gidiyorum.
6: Dur.
5: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
3: Ne götürsem ki acaba?
7: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
3: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
7: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
3: Evet, sorunu çözdün kaju. Teşekkürler.
7: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
2: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
0: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdeklerini getirdim.
8: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi.
6: Erik mi?
8: Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
5: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
6: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
2: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
4: Hey!
5: Kütür elma mı yedim? Lezzetliydi, çok şükrettim. Çekirdeği toprağa ekersen, bir gün olur ağaç olur beklersen.
9: Karpuzun içinde siyah boncuklar içinde.

çekirdekleri ağaç olur zeytinlerimin. Limon gibi sapsarı rengim, ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

0: ya Bera?
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin, derelerin, evlerin üzerine doğmuş. Arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı. Babaanne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
2: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla.
2: Tabii, istersen peynirini, zeytinini yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de, sen nasıl istersen.
1: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
2: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
1: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş ama hiç fark etmemişti. Babaanne menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine.
2: Mee, mee
1: diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı. Çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı

0: inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla araları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vız vız diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu ama sonra yönünü değiştirip Ayla'nın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
1: İşte böyle vız vız arı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin,
0: dedi Ayla.
2: Yani çiçeklerden topladığın nektarları götürmelisin,
0: diye ekledi Bera. Vız vız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vız vız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

Ne güzel bir sabahtı bu. Kuşlar, kelebekler, keçiler. Her şey neşe veriyordu Ayla ile Bera'ya. Vız vız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vız vız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vız vız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızıydı. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel.

kalp parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de sever.

0: yıkamak için lavaboya koşuvermişlerdi. Kahvaltı masasına döndüklerinde vızvız arı hala ortalarda uçuşuyordu. Şimdi ne istiyordu acaba?
1: O da kahvaltı etmek istiyor. Belli ki karnı acıkmış,
0: dedi babaanne. Öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı ki. Menemen, peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vızvız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp onlara bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren Ayla ile Bera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Bera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı. Arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Bera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vızvız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Bera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye. Kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine, vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı, arıların peteklerinde bal yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı da.

0: El yüz yıkamak ne muazzam. Oluruz tertemiz. Mis kokar ellerimiz. Yüzümüzü köpürtürüz. Köpüklüyken zor görürüz. Ha? Su kesildi. Depoda su bitmiş olmalı. Suratım köpüklü kaldı ama. Hayda! Gelmedi şu sular. Daraldım bu aralar. Kara göz gözünü açtı. Gözüne sabun kaçtı. Amanın! Gözüm yandı. Anacığım gözüm yandı.
1: Hay hak!
0: Geldim Hacivat, geldim.
1: Hani gelmemişsin Karagöz? Bekletme beni.
0: Ay, uy, ay.
1: Neler oluyor yahu? Yıktın evi.
0: Sorma Hacivat. Gözüm kapalı olunca sağa sola çarptım. Neredesin?
1: Buradayım Karagöz. Sesime gel.
0: Geliyorum.
1: Dur yahu dur. Düşeceksin. Lafın gelişi söyledim ben onu.
0: Aman Hacı Cavcav. Şu an lafın ne gelişini ne de gidişini fark edecek durumda değilim.
1: Ne oldu sana böyle? Suratının hali ne?
0: Anlatayım Hacivat. Elimi yüzümü yıkıyordum.
1: Sıhhatler olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra ne oldu?
0: Sular kesildi.
1: Ya sonra?
0: Gelmedi.
1: E'si
0: gelmedi işte.
1: Yahu sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım Hacivat? Gidip suyu elinde tutup getirecek değilim. Gelmedi işte.
1: Ne yaptın derken daha sonra ne oldu?
0: Daha sonra mı? Sabun gözüme kaçtı.
1: Hayda.
0: Ne yapacağım ben şimdi Hacivat?
1: Dereye gideceğiz Karagöz. Gözlerini iyice yıkayacağız.
0: Ama ne güzel. Elimi yüzümü de yıkarım.
1: Yıkarsın tabii. Gel haydi.
0: Geliyorum, tamam.
1: Yahu dur. Ne yapıyorsun?
0: Gel dedin ya.
1: Kapıdan gel demek istedim.
0: Hep demek istiyorsun. Hiç demiyorsun. Demekle demek istemek ayrı şeyler. Zorla aşağı düşürecek beni. Tövbe estağfurullah. Oy oy oy oy oy. Ver Hacivat ver. Biraz daha su ver.
1: Yahu dereyi kuruttun. Geçmedi mi hala?
0: Bakayım. Yok Hacivat geçmemiş. Ne olacak benim halim?
1: Ümitsizliğe kapılma hemen. Bekleyelim biraz.
0: Tamam. 2 saat oldu. Hala geçmedi.
1: Ne 2 saati? En fazla 10 dakika olmuştur.
0: Tamam işte. 10 olmuş. 2'den büyük değil mi 10?
1: Birisi saat, diğeri dakika.
0: Ben bilmem Hacı Cavcav. Çok bekledim. Yeter.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bu işi kendim halledeceğim.
1: Mahalle diğer tarafta yalnız.
0: Doğru.
1: Dur.
0: Bir şey yok, bir şey yok. Birazcık suya düştüm de. Amanın. Kimdi o? Kimdi o dedim. Her kime çarptıysam konuşsun. Gözü kapalı yürümek de ne fenaymış. Önümdeki koca eşeği görmedim. Yakaladım seni keçi efendi. Gel buraya. Oy. Bu seferki ne keçi ne de eşek.
2: Selamın aleyküm Karagöz.
0: Aleyküm selam da. Sen kimsin?
2: Tanımadın mı beni?
0: Tanımadım efendim. Gözlerim kapalı.
2: Aç o zaman.
0: Kolaysa gel de sen aç. Allah Allah. Açabilsem açarım herhalde. Uzatma da söyle. Kimsin?
2: Nuri ben.
0: Hangi Nuri?
2: Kaç Nuri tanıyorsun?
0: 1.
2: Sabun!
0: Sen miydin?
2: Of! Benim Karagöz. Ne oldu sana böyle?
0: Sorma sabuncuğum. Gözüme sabun kaçtı.
2: Sabun mu?
0: Evet sabun. Sabun kaçtı. Bir dakika ya. Senin adın sabundu değil mi?
2: Öyle de derler.
0: Öyleyse bu işin sorumlusu sensin.
2: Ne? Ben mi?
0: Evet. Gözüme sen kaçtın. Bu işi de sen halledeceksin.
2: Ne alakası var yahu? Yemeğin tuzsuz olduğunda tuzsuz Deli Bekir'den mi biliyorsun?
0: Evet.
2: O zaman sen haklısın demektir.
0: Haklıyım tabii. Madem gözüm senin yüzünden kapandı, öyleyse gözüm açılana kadar yanında duracaksın. Yürürken bana yardım edeceksin.
2: Mantıklı olmasa da garip bir şekilde mantıklı geldi.
0: Hadi bakalım. Yolu tarif et bana da mahalleye varalım.
2: Varalım bakalım.
0: Yahu dur desene.
2: Dur.
0: Şimdi değil. Çarpmadan önce dur diyeceksin.
2: Çarpmadan önce dur.
0: Hasbinallah. Neyse, gir koluma. Sabun. Aman sabun. Dikkat et.
2: Korkma Karagöz. Ormanda değiliz. Mahalleye geldik. Burada ağaç yok.
0: Anladım. Mahallede çarpacak bir şey yok diyorsun.
2: Ya öyle demiyorum da ormanda ağaçlar çok sık. Orada bir ağaca toslama ihtimalin çok yüksek. Ama burası dümdüz yol. Dümdüz yolda da bir yere çarpmak için.
0: Sabun! Ah, uy. Bir daha çarparsam...
2: Korkma korkma. Öyle bir şey olmayacak.
0: Göreceğiz.
1: Ay hak.
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Keşke herkes senin gibi ses verse acı var. Böylece karşıdan birinin geldiğini anlar.
1: Boş ver beni şimdi. Ne durumdasın gözüm?
0: Hala aynı acı var. Kendi başıma yürürsem yere düşerim diye korktum. Sabunu yanıma aldım. Şimdi yerden kalkamıyorum.
1: Nasıl yani?
0: Sabun.
2: Tamam tamam özür dilerim.
0: Evet. Anda tuzsuz.
2: O da gelmeden önce ses verdi.
1: Sesi de gör maşallah.
0: İnşallah Çelebi gelmez. Çok sessiz geliyor.
3: Hayırdır be? Bu ne hal Karagöz?
0: Sorma tuzsuz. Sabun kaçtı.
3: Yakalamışsın işte.
1: O sabun değil yahu. Gerçek sabun. Karagöz'ün gözüne kaçtı.
3: Ondan birlikte yürüyorlar.
1: Aynen öyle. Karagöz'ün gözü görmeyince sabun da Karagöz'e destek oluyor.
0: Aman ne destek.
2: Abartma Karagöz ya. Altı üstü dört ağaca, iki fırçaya, bir de tente direğine çarptın. Ha, altı kez de taşa takıldın.
3: Sen destek değil, düpedüz köstek olmuşsun sabun.
1: Gözünü bir türlü açamadı Karagözlüm.
3: Üzülmeyin canım. Buluruz bir çaresini. Yürüyün gidiyoruz.
2: Bu kez benim suçum değil.
0: Tamam tamam. Benim hatam bu.
3: Bu böyle olmayacak. Sabun, sen işine bak. Karagöz'ü ben götürürüm.
2: Hay Allah razı olsun tuzsuz. Çok da işim vardı.
0: Eyvah eyvah. Allah bilir bu sefer nerelere çarpacağız. Böyle güzel oldu. Hem yorulmuyorum hem eğleniyorum.
3: Ben hem yoruluyorum hem eğlenmiyorum.
1: Ben yorulmuyorum ama eğlenmiyorum da.
0: Bu arada nereye gidiyoruz? Ben bir şey görmüyorum.
3: Hekime, gözü temizleyecek bir şey alacağız.
0: Ama ilacın parasını veremem ki. Gözün kapalı.
1: Yahu parayı gözünle mi vereceksin?
0: Ama para hangi cebimde bilmiyorum.
3: İkisine de tek tek bakarsın.
0: Nasıl bakayım yahu? Gözüm görmüyor.
3: Elinle yoklarsın o zaman.
0: Bir dakika ya. Benim cebim yok ki.
1: Para nerede o zaman?
3: Anlaşıldı Karagöz. Lafı bile olmaz. İlacını biz alırız.
0: Şimdi neşem yerine geldi. Hadi tuzsuz. Hızlan biraz.

0: gibi gidiyoruz.
1: Hmm. Bunu sen istedin.
2: Neyi istedi?
0: Heyo! Çok eğlenceli.
2: Durun. Yetişemiyorum. Bekleyin.
1: Bunu gözüne damlatmalıymışız Karagöz.
3: Olmaz. Ben gözüme bir şey damlatmam.
2: Ama nasıl iyileşeceksin?
3: İyileşmesen de olur. Tuzsuz beni her yere götürür. Değil mi Tuzsuz? Götürürsün değil mi? He? Götürürsün.
1: İyi de benim de evim barkım var. Akşam olunca ne yapacağım?
3: O da doğru.
2: Hadi hadi. Gidelim de ilacını gözüne damlatalım.
3: Ne anlamaz şeysin sen Hacıvat? Damlatmam diyorum. Damlatmam. Yapma Tuzsuz. Gözünü seveyim yapma.
1: Yahu dur. İlaç yere dökülecek.
3: Dökülürse dökülsün. Yapma dedim yapma.
2: Direnme artık Karagöz. Sağlığın için bu.
3: Oh be. Ne kadar iyi geldi ilaç.
1: Dedim sana. Boşuna bağırıp çağırdın.
3: Yahu bana ilacın bu kadar etkili olduğunu söyleseydiniz. Bağırır mıydım?
2: Sence?
3: Evet bağırırdım. Ama az bağırırdım.
1: Neyse Karagöz. Sana geçmiş olsun. Bana müsaade.
3: Hay Allah sizden razı olsun. Yine yaptınız dostluğunuzu. Benim gibi inatçı birine sabır gösterdiniz.
2: Aşk olsun gözüm. Dostlar bunun için var.
1: Sen ol. Yüzüne sabun sürerken gözünü sıkı sıkı kapat.
3: Tamam. Gözüme sabun kaçarsa yüzümü sıkı sıkı... gözümü kapatınca yüzüme sabunu sıkı sıkı... Aman! Sabuna gözüm kaçarsa...
1: Ben gittim. Sen cümleni Hacıvat'a tamamlarsın.
3: Bir, iki, üç. Sonra kaç geliyordu ya? Aman, üç arşın olsun. Ne olacak sanki?
4: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam Çelebi.
4: Ne yapıyorsun azizim?
3: Ölçüyorum.
4: Neyi?
3: Evin alanını.
4: İyi de burada ev yok ki.
3: Olmaz tabii. Yapmadım daha.
4: Ev mi yapacaksın buraya?
3: Öyle düşünüyorum.
4: Kendi evinden memnun değil misin?
3: Memnun değilim Çelebi. Depodaki su bitince su kesilip duruyor. Evi buraya yapacağım. İstediğim kadar su kullanacağım. Nasıl fikir ama?
4: İlginç.
3: Neden?
4: Ben olsam su kesilmesin diye kocaman bir evi yapmak yerine su deposunu sık sık kontrol ederim. Suyunu sürekli tamamlarım.
3: Doğru. Ben niye düşünemedim bunu?
4: Bilmem.
3: Aman Çelebi Efendi. Şu konuştuklarımızı kimseye söyleme. Milleti bana güldürme.
4: Olur söylemem.
3: Öyleyse bana müsaade. Doldurmayı bekleyen bir su depom var benim.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle Tarihte Diyanet Çocuk'ta.

0: Dünya'dan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bili, takımın kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhan, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Hani. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibini izlemekten başka diyecek hiç şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o
8: ne? Forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halimciğim. Gayet güzel topu oynuyor.
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
5: Elimden geleni yaptım ben.
10: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
5: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
11: Evet, yenebiliriz.
5: Ben o kadar emin değilim.
11: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
4: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
11: Evet, ben de.
4: Ben de.
5: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
11: Evet Veli, orası senin bölgen.
4: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
12: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
13: Evet Cemil, çok iyiydi.
5: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam tamam, gevşemeyelim.
5: Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor. Önü boş.
2: Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
2: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak.
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor.
4: Gol. Burak.
0: Müthiş bir şut çıkardı.
4: Aferin sana.
0: Yukarı yumurcalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Aa, miskin değil mi o?
6: Evet
5: o.
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
6: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
7: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
8: Sağ olun Osman hocam.
9: Sağ olun hocam.
10: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
2: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
11: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
10: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
7: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır.

0: Birinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
1: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
2: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
0: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
3: herkese. İyi akşamlar hocam.
4: İyi akşamlar.
5: Yarın görüşürüz hocam.
0: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
6: Yarın yenemez hocam. Çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
1: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
2: Evet, evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
3: Gerçekten
1: sağ olun, iyi maçtı.
7: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
8: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
7: Kuşa.
8: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
9: Bir su vereydin bari hayvana.
8: Verdim, vermem mi?
6: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah!
7: Ne diyor bu?
9: Bilmem ki.
10: Bak.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ha, yine meyve süpürüyorsun anne.
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki yeni.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Ooo, tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifen. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak. Hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yo, pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma, tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim, neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
3: Evet, senin kıvaratın.
2: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
2: Aha.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor.
2: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
4: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
0: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
4: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
1: Ceren.
4: Efendim anneciğim.
1: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
4: Yine mi?
1: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
4: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
1: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin, toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
4: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
4: Süpürmeyi bitirmişsin.
1: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
4: Vay, çok kuvvetlisin.
1: Sağ ol canım.
4: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
1: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
4: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
1: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
4: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
1: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
4: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
1: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
4: Aslında çok mantıklı.
1: Aynen.
4: Ama çok sıkıcı.
1: Ceren.
4: Tamam tamam, o iş bende, halledeceğim inşallah.
2: Hmm. mis gibi koktu.
1: Kahve!
2: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
2: Bahçede içelim mi?
1: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
2: Afiyet şifa olsun.
1: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
2: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
1: Evet canım, evet. Ha?
2: Kapı çalıyor.
1: Kapı çaldı.
0: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
4: Baba, kapı çalıyor.
5: Kapı!
2: Tamam, tamam. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Hoş geldin abla.
6: Hala.
7: Hoş buldum Candur'um.
2: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
7: Yeniden yaparsın kardeşim.
2: Ne?
7: Bakın size ne aldım.
4: Yaşasın. Anne.
2: Durun, beni de bekleyin. Koş abla, koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
4: Anne, anne.
0: Hemen bize ne almış bak.
1: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
2: Durun. Bu paket açılamaz.
7: Devam. Paketleri derhal açalım.
1: Hoş geldin abla.
7: Hoş bulduk canım.
2: Evet. Heyecanla beklenen an geldi.
4: Evet.
0: Zıplayan top. Süper.
4: Pembe en sevdiğim.
1: Çok güzelmiş.
2: Top mu?
0: Teşekkür ederim halacığım.
4: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
7: Unutur muyum hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
0: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
7: Bilmez miyim canım benim?
2: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
7: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
2: Şimdi anladım.
7: Buna da şükür maşallah.
2: Emel, sen de mi?
1: Komik ama.
0: Hadi baba.
4: Hadi hadi hadi.
2: Tamam, tamam.
1: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
7: Evet, çok sevdiler.
2: Ya ya, çok mutlular.
7: Sen kahve mi diyordun Adi?
2: Yo, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
1: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
0: Su ister misin baba?
2: Hayır.
0: Tamam, getiriyorum.

0: Aha, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hoca, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
3: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin tömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken...

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz değil mi?
2: Ay.
1: Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.
2: Ah.

0: Hocam sabahtan beridir konuşmuyorsun. Ne oldu söyle daha? La garadaniz de takaların mi battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam de hele dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hocam.
0: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: dikkat et. Şurada yatıyorlar.
1: Tamam tamam gördüm.
2: Hmm.

0: Kıkır kıkır.
1: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
2: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
3: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
4: Ne? Olamaz. Hoca, hoca kalk. Hırsızlar evi götürmüş.
5: Ne? Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya! Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: crawler na. Na. Uy, malis.
1: Order!
2: Aha. Ah.
3: Hey!

Aha.

0: سن جزا
1: جزا
2: جزا
0: پس اشق
1: اشق
2: اشق بق
3: نه با Hey!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: Devleti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Cor! Cor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak! Hadi yeniden deneyelim!
2: Bir dakika arkadaşlar! Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkat!

0: çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
2: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
2: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
3: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey! Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum.
4: Harikasın dostum.
2: Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
3: Mirmir, hayaller kurar.
4: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
3: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
3: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım.
3: Allah'ım, sana şükürler olsun.
4: Şükürler olsun.
7: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
6: Suku tutun dostum. Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
8: Biz kazanacağız. Elbette.
7: Ve başlayın.
0: Yem.
6: Aç!
8: Başardık!
6: Olamaz! Ece!
8: Bizi geçemezsiniz!
6: Çekilin!
8: Yetiştik!
6: Olamaz!
8: Olamaz!
7: Ama aynı anda!
8: Aynı anda!
7: Kazanan...
6: biziz!
2: Biz kazandık bence.
1: Ya, bence biz.
7: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar mı? Neyse.
1: Möbidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyderi mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Ne sebep dengi okul mezunu olmak?
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın. RH pozitif. Bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, hayır. Bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sire. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

lanet çocukta.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan...

0: yapılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
1: Ah benim akıllı kızım, neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar, siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
1: Tatlı demişken, hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar, Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
2: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü içinde süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar, tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
1: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar, ben tatlının kremasını yapacağım.
2: Ben de şerbetini.
1: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze, söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
1: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
2: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim, o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
1: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
1: Maşallah, her şeyi de biliyor.
2: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
1: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
2: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
2: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha da hafif olur.
0: Anladım.
2: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
0: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
0: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
2: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
0: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
2: Ellerine sağlık şefim.
0: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
1: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
0: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsiniz.

0: keyfinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu.
2: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
1: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
2: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
0: Ben tatlıyı götürürüm.
1: Ben de çayı aldım.
2: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım Teleskop'la birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Ama büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin Teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz Tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor Tilki.
0: Aynen öyle Teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol Tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
3: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
3: Evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
2: Su.
3: İlaçlı su mu?
2: Yoo.
3: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
3: Yoo. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
3: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz.

0: işte oldu.
1: He? Dog, pink, anı mı?
0: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
3: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
3: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
3: Piknik alanı. Tabii ya.
2: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
3: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
3: Neden cam ve türevleri?
4: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
3: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
3: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
3: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
5: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
6: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size.
5: İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
3: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
3: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
3: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
5: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci.
0: Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
3: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama. Ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş o baksın.
0: Kabul. Profesör.
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör. Profesör.
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar. Hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman. Aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki. Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik. Ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır. Oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
4: Hadi başlıyor yeni keşif!
2: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
2: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
0: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
2: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
1: Kafamızda da kemikler var.
2: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir. Ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
0: Kalsiyum nedir?
2: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
1: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
2: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
2: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi aman, bu iş sende.
2: Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Oy.
2: Civan, iyi misin?
1: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Selamun aleyküm Müşteba abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanıza şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müşteba abi. Ama her denediğimizde... böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
5: Hey!
6: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var.
0: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
6: Ya baksana şuna!
0: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
6: Dedim ben sana.
0: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu? Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
5: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
5: Evet, zamanı geldi.
7: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
2: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
5: Deme ya.
3: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
2: Dev hamster topu.
8: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.

0: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
1: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
2: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
1: Yine bir şeyleri mi kırdık?
2: Yok, bu sefer şanslıydınız maşallah.
3: O zaman niye yardım lazım?
2: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
0: Nasıl yani?
2: Tebrikler, öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
4: İşte sayın seyirciler, Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
1: Biz de çocukken böyle miydik?
0: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
2: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
1: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
3: Sonunda yorulurlar herhalde.
2: Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
0: Bakın. En azından bazıları uysal uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
5: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
2: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
1: Hadi. İşe girişelim.
2: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
6: Kreş

0: Allah Allah! Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpe bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
2: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
2: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ali olmak hiç de zor değil. Selamun aleyküm kardeşim.
1: Aleyküm selam.
0: Hani kitabın? Ben camideki dolapta bırakmıştım. Kaykayla çanta taşımak zor geliyor.
2: Planda galip, düzende mülayim diyorsun.
0: Yo, sen işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına diyorum.
1: Ne? Bir sürü balon aldım. Bu sefer biz kazanacağız. Su balonu patlatmayı çok seviyorum.
3: Ben de.
1: Bugün su balonu oynama günü değil diye biliyorum ama.
3: Ama neyse ne.
1: Koskoca bahçe sonuçta. Bir köşesinde oynarız.
3: Yaşasın.
4: Sen beni mi bekledin? Çamur, tatlı köpek seni. Okuma grubuna geç kaldım ödevimi araştıracağım diye. Hadi hızlıca gidelim.
1: Cemile abla bak.
4: Ali, neden su balonu getirdin?
1: Oynamak için.
4: Ama bugün kitap okuma günümüz.
1: Olsun, siz okuyun, biz de oynayalım.
4: Bahçede çok gürültü olur. Okuduğumuzdan bir şey anlamayız.
1: Ama Cemile abla.
2: Sorun mu var Ali'ciğim?
1: Su balonu oynayalım mı Galip abi?
2: Bugün değil Ali.
1: Ben bugün balon günü değil demiş miydim? Tamam ya, tamam. Hadi gidelim.
4: İkindiden sonra gelin. Bayram Hoca gelmedi mi?
0: Biraz işi varmış. Biz başlayalım. Yetişir muhtemelen.
4: Tamam. Hadi o zaman. Bismillah.
5: Çocuklar, düşeceksiniz. Dikkatli olun.
6: Tamam.

0: arkadaşlar ama okuduğum kitapta as diye bir kelime var. Parantez içinde yazmışlar. Ne demek olduğunu bilen var mı?
1: Aleyküm selam olmasın.
0: Yok sanmam. Neyse not alayım. Bayram Hoca bilir.
1: Mesela din kültürü kitabında peygamberimizin adından sonra S-A-V yazıyordu. Öğretmene sormayı unuttum.
2: Doğru. Hatta peygamberimizin adından önce de H-Z yazıyor. Kesin şifreli ifadeler. Hepsini not alıyorum.
0: Geçen gün okuduğum kitapta C-C yazıyordu. Bunu da kesin sormalıyız.
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleykümselam hocam.
3: Yine aklınıza takılan bir şeyler var sanırım.
0: Hocam, hep şifreli kelimelerle karşılaştığımızı fark ettik.
3: Giderek esrarengiz bir hal alıyor. Şifreleri söyleyin bakalım. Belki biliyorumdur.
2: Mesela hocam, H-Z.
0: A-S var hocam. S-A-V diye de bir şifre var hocam.
1: Hocam bir de...
3: Dur tahmin edeyim. C-C diyeceksin.
0: Nereden bildiniz hocam?
3: Bu harfler şifre değil çocuklar. Kısaltma.
4: Kısaltma.
3: Evet, Allah kelimesinden sonra CC harflerini görürsünüz. Celle Celalü ifadesinin kısaltmasıdır. Rabbimizi övmek maksadıyla söyleriz. Onun şanı ne yücedir anlamında kullanırız.
2: Peki hocam HZ?
3: HZ, Hazret kelimesinin kısaltılmış halidir. Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı ve övme amacıyla getirilen bir unvandır. Mesela peygamberimiz için Hazreti Muhammed deriz.
0: Peki S-A-V neyin kısaltması hocam?
3: Peygamberimizin adından sonra yazarız. Sallallahu aleyhi ve sellem cümlesinin kısaltmasıdır.
2: Peygamberimizin adını anınca getirdiğimiz salavatın kısaltması yani.
3: Aynen öyle Cemile. Allah'ın rahmet ve selamının Efendimizin üzerine olması için söylediğimiz bir dua cümlesidir.
0: Peki hocam Ase?
3: Aleyhisselam ifadesinin kısaltmasıdır. Genellikle peygamber isimlerinden sonra AS şeklinde yazılır. Allah'ın selamı üzerine olsun anlamında bir duadır.
0: Bundan da anlıyoruz ki Allah ve peygamberlerimizi hep saygı ve dualarla anmak gerekiyormuş.
3: İşte bu Galip. Hem söyler

0: Okurken hem yazarken daima saygımızı muhafaza edip dua ediyoruz.
1: İnşallah bunları unutmam hocam.
0: Ben içeride güzelce yazıp hepinize getireyim. Siz de okumaya devam edin.
1: Sağ olun hocam.
2: Bunlar çok eğlenceli.
3: Hepinizi ıslatacağım.
4: Hadi acele edelim. Cemaat gelmeden başlayalım.
5: Neye başlıyorsunuz acaba?
1: Oyuna. Okumanız hala bitmedi mi?
6: Hayır.
1: Ne yapıyorsunuz?
6: Kitap okuyoruz gördüğünüz gibi.
1: Ne zaman biter acaba okumanız?
6: Okuma saatimiz henüz bitmedi Ali. Ne oldu ki?
1: Hiç. Su baloncuğu oynayacaktık.
6: Ama şimdi kitap saati Ali.
1: Gitmiyorsunuz yani. Anlaşıldı.
6: Ne dedin Ali? Duyamadım.
1: Okuyun siz okuyun. Biz de sessizce oynayalım artık. Ne yapalım?
6: Sessizce?
1: Evet.
6: Siz.
7: Evet biz.
6: İyi madem. Sessizce.
0: Allah Allah. Ne oluyor acaba?
1: Yakala! Aa, tutamadım.
5: Ali!
8: Ali!
1: Hepsini ben atmadım ki. Ne Ali Ali?
6: Sakin olun gençler. Bakın ben hiç ıslanmadım. Çünkü ıslanmaktan hoşlanmam. Aynı zamanda da tedbirliyim. Masadan kalktım ve uzağa gittim. Niye? Balonlardan korunmak için. Gördüğünüz gibi başardım. Ali!
0: Sakin olun çocuklar. Ne oldu burada böyle? Ali? Çocuklar? Ne bu hal?
1: Merhaba hocam.
0: Merhaba Ali.
6: Merhaba hocam.
0: Hepinize merhaba.
6: Şu halimize bakın hocam.
0: Anlaşılan bugün su balonu oynama günü değildi.
6: Kitap okuma saatimizdi hocam.
0: Bir daha programı bozmamaya çalışalım. Olur mu çocuklar? Olan olmuş çocuklar. Şimdi kitapları koruma altına alıp Ali'lere katılmaya ne dersiniz?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
4: Kralını.
3: Ha?
4: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
4: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
4: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
4: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
4: Sen dedin.
3: Sen.
4: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
2: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
4: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
2: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
4: Dolaba koymuştum galiba.
2: Hemen getiriyorum.

0: Biraz sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.

0: bırakın dediğini hatırlıyorum.
1: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
2: Zaten bırakmıştık.
1: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
3: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: eşyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar.
2: Hadi doğru kermese.
3: İyilik için.
4: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
5: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
5: Size bu işi ben hallederim demiştim.
2: Hayır, bana bırakın demiştin.
5: Kim? Ben mi?
4: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktı.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
0: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.

0: Mesela İyiler Cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kıyıya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demiştin. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovayı getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari.
5: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.

0: Havuzun suyu çok zor taşıdık.
1: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
1: Onlar çöl bitkisi dedim abi.
0: Fazladan suya ihtiyaçları yok. Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
1: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki.
0: İyilere yardım etmeli.
1: Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
1: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
1: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anitte suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Hı? Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemmy. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
2: O iyi ya.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemmy. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemmy? Ne yapacağız?
2: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Neden koşuyorsun? Hey Lemmy dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemmy, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemmy, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
2: Yala yala.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
2: Olamaz. Dağ kedileri.
1: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz.
1: Lemi.
0: Ha? Lemi.
1: Aa? Aha.

hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: 이제 빛날 책!
1: 책 검정, 문론 검정.
2: 네 dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
4: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin. Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
3: Evet, bu sonuncu.
4: Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
3: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
0: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
5: Olur.
0: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
5: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
0: Hadi şimdi sen tekrar et.
5: Nasıldı? Bir daha söyle.
0: O piti piti.
5: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bit.
0: Ama hep gülüyorsun burada.
5: Evet ama komik.
0: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
5: Ciddi mi olmalıyım?
0: Evet.
5: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Harika. Tebrikler, başardın.
5: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik.
0: Yarın ben 5 tane maket yaparım.
6: Ben de 10 tane.
5: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dede?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
5: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
4: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
5: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
6: O zaman ben de 20 tane yaparım.
5: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
5: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
4: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
5: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
5: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
5: O halde Agah dede 1 tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
6: Tamam, en çok ben yaparım.
5: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
7: Merhaba.
2: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
4: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.
7: Hı hı.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış.

0: bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş bir bilginin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
1: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
1: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
1: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
1: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
1: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
1: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
1: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
1: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
1: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
1: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben de.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
1: Harika, 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
3: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
1: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
1: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
3: Böylece artık sen de Dikkat Bolon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
3: Hey hey hey Dikkat Balonu.
4: Çok güzel bir yarış oldu.
3: Soruldu tam 3 soru.
4: Kazanan Oğuz oldu.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

Tüh tüh, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. İnşallah tez zamanda iyileşir de okuluna döner. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Ya sormayın çocuklar. Arkadaşımın oğlu okulda koşarken düşüp kolunu incitmiş. Ben de çok üzüldüm maalesef ama yapacak bir şey yok. Olan olmuş artık. Aa! Yo! Yapacak bir şey var tabii. Hem de çok önemli bir şey. Diğer çocuklarımızın güvenliği

İyi için neden okul kuralları hakkında kapışmıyorsunuz? Yine harika şeyler çizeceğinize eminim. Bakalım neler çıkacak. Yine her zamanki gibi hazırsınız. Kimden başlayalım? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağız mı? Diş sağlığından bahsetmeyecektik Kara. Nereden çıktı bu ağız? Anlıyorum galiba. Şimdi oldu. Okulda bağırmamalıyız değil mi çocuklar? Kendimizi sakin sakin ifade etmeli, arkadaşlarımızla bağırmadan konuşmalıyız. Sağ ol Kara. Çok önemli bir hatırlatma oldu. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Dairesiz olmaz. Onu artık herkes biliyor. Ne çıkacak bakalım?

görür görmez anlamalıydım. Okula vaktinde gitmeliyiz. Derslerimize vaktinde girmeli ve teneffüs zili çalmadan çıkmamalıyız. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Karacığım hazır olduğuna göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir lavabo mu? İlginç. Bir tane daha. Bir okulun lavabosu. Ne kadar da temiz kullanılmış. Pırıl pırıl maşallah. Bu çocuklar sadece lavaboyu değil, okulu, sınıfı ve bahçeyi de temiz tutarlar bence. Bir de hatırlatmadan geçmeyelim. Her yerde olduğu gibi okulda da suyu, sabunu ve tuvalet kağıdını israf etmeden gerektiği kadar kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Sağ olun çocuklar. Benimkisi sizin çizimlerinize ufak bir katkı. Kimde sıra? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Nasıl da hemen bildim? Yaklaştım demek. Anladım. Ama bitir de öyle söyleyeyim. Evet, merdivenlerden koşulmaması gerektiği gibi trabzanlardan da kayılmaz. Çok önemli bir kuraldı. Sağ ol keçi, sağ ol kara. Unutmayın çocuklar, kurallar her zaman bizim güvenliğimiz ve sağlığımız için gereklidir. İhmale gelmez. Bir dahaki programda görüşünceye kadar kurallara hep uyun, Allah'a emanet olun.

0: Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücutta

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize

0: Feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcama duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
0: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
0: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
0: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
1: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim, ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet, bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
1: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
1: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim, az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
0: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
1: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
1: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: karşına çıkacak.
1: Ha? Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağına birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
4: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy yuh.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
2: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımızda hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
2: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
2: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşlarına anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
2: Aman ne macera.
4: Anne, rüzgar nasıl alışıyor?
3: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
0: Uzman?
1: Kimmiş o uzman?
3: Tabii ki ben.
0: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
3: Şimdi Yavuzcuğum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor.
5: Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
6: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
1: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
3: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
6: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
3: Devler ülkesinde.
6: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
3: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
7: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
3: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
7: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
3: Benim açıklamam daha eğlenceliydi.
0: Zeki.
3: Tamam baba ya, sustum. Benim... daha önemli. Tabii.
0: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
4: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
1: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
2: Mesela çadırını sağlam kazığa bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
3: Çok bilmiş seni.
7: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
4: Harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım.
2: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
4: Otur şiştik cidden.
0: Rüzgar da şiddetini azalttı.
6: Şöyle rüzgarlı bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
7: İyi fikir.

0: rüzgar demek, paraşüt demektir. Paraşüt demek de zeki demektir. Tabii.
1: Yine başladı.
0: Paraşüt zeki derler bana.
2: Oğlum boş ver. Hı. İş açacaksın başına yine.
0: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt zekiye hakaret sayarım.
3: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
0: Enişteciğim. Hı? Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
4: Nasıl?
0: Sofra bezine. Tabii.
2: Gitti güzelim sofra beze.
0: Şimdi izleyin beni.
4: Eyvah.
0: Sakin ol Sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de.
5: Demiştim size. Bütün mesele teknikte.
2: Oy. Daha güvenli bir etkinlik yapın.
3: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
6: Rüzgar baba arabası mı? İlginç bir fikre benziyor baba.
4: Nasıl yapacağız?
0: Bana bırakın o işi.
2: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
0: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
3: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
0: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
6: Seni attığı gibi mi dayı?
0: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
3: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak.
0: Yarışma. En sevdiğim. Gel bakayım.
6: Bu iş görür.
0: Demiştim ben.
6: Biz nasıl yapacağız dayı?
0: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
6: Ama dayı.
0: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
6: Bu sorunu çözer.
0: Hadi, hadi seni.
1: Hadi gelin.
0: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de dua edin yağmur yağdı.
4: Ya tabii.
0: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
6: Yağmur nasıl oluyor anne?
0: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcuğum. Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
1: Ah Zeki, ah.
0: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
3: Evet, yanlış oldu.
0: İzleyin o zaman. Çatlakları tahmin edeyim de görün.
2: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
0: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatlak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı.
7: Ay, anneciğim. Ay,
1: Çatlağı bulamadın herhalde.
7: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım.
1: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
0: Yani olabilir. Neden olmasın?
8: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur.

0: rüzgarlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
1: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
2: Niyeymiş?
1: Canım sıkılıyor. Evde otur dur. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
2: Emin misin?
1: Olmaz mıydı?
3: Yağmurlar olmasa hayat da olmazdı.
1: Nasıl yani?
0: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
4: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
1: Su! Su! Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
5: Harikasın dayı.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
2: Acaba?
1: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler kolaymış, görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Baba, bu işte mi? Neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
0: Ne güzel. Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
4: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
4: Ay hayrolsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
4: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
4: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
4: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
4: Ay ay ilahi usta. Düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Hacer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
4: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider, hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
4: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
4: Ay, tabii usta, tabip bilir, tabip.
1: Tekerleme gibi konuştum.
0: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
4: Olmaz Sefa, olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
2: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
4: Biraz işleri var Merve. Dedim ya biz gidip hazırlıkları yapacağız. Onlar sonradan gelecek diye.

0: donmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
1: Bilmiyorum ki.
2: Usta, nerede kaldınız usta?
3: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
2: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
3: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
2: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
3: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
2: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar, gün bizim günümüz. Apidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
1: Amanın, nasıl olacak ki?
0: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
1: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martava. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirsin.

0: Sefa, gözünde büyütme. Başaracağız.
1: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
2: Aman, aman hı. Şuna bakın, çitler devrilmiş.
0: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
2: Anacığım dur ya. Neye celallendin bu kadar?
0: Çitler devrilmiş dedim ya. Ona celallendim. Ne olacak?
2: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
0: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
2: Anacığım hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
0: O da nereden çıktı?
2: Sen dediğimi yap hele.
0: Peki.
3: Selamun aleyküm Sefa emmi.
4: Ve aleyküm selam garip oğul.
3: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
4: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
3: Bize mi? Hayırdır emmi?
4: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
3: Yok emmi, ne fırtınası?
4: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
3: Deme.
4: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
3: Ya. Demek rüzgar devirdi.
4: Evet. Benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
3: Allah razı olsun emmi.
4: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
3: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
0: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
3: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
0: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
3: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
0: Öyle mi dersin oğul?
3: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
0: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
3: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
0: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Siz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: İyi. Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
3: Dayıcım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: Aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Tabii. Bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
4: İyi o zaman, bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi. Artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf, çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
3: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
4: Dayı.
1: Zeynep'cim.
3: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
3: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
4: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
5: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
2: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
3: Olmuyor.
2: Tekrar dene.
4: Ben demiştim.

0: ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay!
1: ¡Ah! En azından güzel mısır patlatıyor.
0: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
2: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
2: Mahalle etmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
0: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
3: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
3: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
3: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş.
1: İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Kıyıf yazıyor. Kıyıf kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin, kıyıf dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem, çak! Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadet...

0: vakitlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
1: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah!
3: Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
1: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
0: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
1: He?
0: Eyvah, borular gitti.
3: Hay Allah, bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
0: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
0: Bu böyle olmayacak. Tiftiği indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
2: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
0: Taşıma işi nihayet bitti.
3: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
0: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
3: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
0: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
0: Hay Allah. Ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
0: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
0: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey.
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
0: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Çok şükür.

0: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba, baba! Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
0: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
0: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba! Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
2: Neler olmuş böyle?
0: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat!
1: Baba! Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
3: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
1: Nasıl yani?
3: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
2: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
0: Yeni bir teknik galiba.
2: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
1: İlk kez duyuyorum.
3: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
1: Çok sevindim.
3: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
1: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
0: Elhamdülillah.
3: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
1: Çok teşekkür ederim doktor amca.
3: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
0: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
1: Bu defter harika iş görecek.
3: Bence de.
1: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
3: Hastamız ayaklanmış maşallah.
0: Geç bile kaldı.
1: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
3: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
1: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
2: Teşekkürler Muratçığım.
1: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
0: Gerçekten mi? Nedenmiş?
1: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
0: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
1: Filozof Murat bu işi de çözdü.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: size her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Yavrucuğum, tüpken açıyoruz yavrucuğum. Aa! Hayır! Gitti! Gitti canım, tüpkenim gitti! Gitmedi! Hayır hayır gitmedi! Hala bir tüpkenimiz olabilir yavrucuğum. Şimdi topluyorum bütün boncukları. Hepsini toplayacağım ve de kolye yapacağım ve de bilezik yapacağım ve de tüken açacağım ve de... Kutu! Hiç oldu mu bu yaptın? Oldu. Ama yazık oldu. Evet, çok yazık oldu. Ben şimdi boncuklarımı neyin içine koyacağım? Neyin içi var ki burada? Aa! Saksıların içi var. Ama bunların içinde toprak var. Ve de çiçek. Bana içi boş bir şey lazım. Aa, kaymon. Evet, kaymonun arkası var. Ve de kaymonun arkası boş. Boncuklarımı koyabilirim.

0: Maymun'un da bizim gibi sırt çantası var yavrucuğum. Hayır yavrucuğum, kucağımızda taşırsak yine düşebilirler. Yerden taşıyacağız, sanki kendi gidiyor gibi. Bak. Kilim evimin üstünde çalışacağım. Çünkü orada üstüne oturacağım yastığım da var. Çok eğlenceli olacak. Ay yine döküldü boncuklarım. Ya. Neyim ben? Boncuk toplayan mı? Hayır yavrucuğum. Öfkelenerek vakit kaybedemeyiz. Çocuklar bizi bekliyor. Oo, bu kaymon değilmiş, trenmiş yavrucuğum. Tren olduğu için bakşa yoldan gidememiş. Kendi yolundan gidecekmiş. Bak. Harika. Aa, abi benim için tren yolu yapmışsın.
1: Cemre.
0: Efendim abi.
1: Sen tren mi yaptın? Tren yolu da yapmışsın.
0: Ben tren mi yaptım ve de tren yolu da mı yaptım? Ama bu tren yolunu sen yapmadın mı?
1: Cemre, bu rayların burada olduğundan bile haberim yoktu. Annem yenilemişti salondakileri. Galiba eskileri buraya koymuşlar.
0: Salona da mı tren yolu yaptın abi? Ya sen ne kadar mühendis bir abisin.
1: Bunlar tren yolu değil canımın için. Perdeleri içinde yürüttüğümüz raylar. Sen rayların üstünde benim eski oyuncak kamyonumu yürütmüşsün Cemre. Bu harika bir fikir.
0: Harika mı bir fikir?
1: Boncukları bununla taşımışsın. Güzel.
0: Daha da güzel olacak abi. Bu boncukları ipe dizeceğim ve de kolye yapacağım ve de bilezik yapacağım ve de dükkan açacağım ve de hepsini satacağım ve de parasını çocuklara göndereceğim ve de...
1: Neyse, şu yiyecekleri yardım çarşısına bırakıp geleyim, bu harika fikri inceleyeceğim.
0: Tamam abi.
1: Hangi çocuklardan bahsediyorsun Cemre?
0: Gazze çocuklarından abi. Onlar çok acıkmışlar ve de yemek yiyemiyorlarmış ve de... Abi, Gazze çocuklarının mutfakları çok uzaktamış mı? Neden yemek yiyemiyorlar?
1: Sen Gazze çocuklarını nereden duydun Cemre?
0: Duymadım, gördüm.
1: Nerede? Televizyonda mı? Tablette mi gördün yoksa?
0: Annemin gözyaşlarında gördüm abi. Ve de senin. Babam bile sürekli burnunu çekiyor. Sorunca da nezleyim diyor. Dedem de ben biraz gözlerimi dinlendireyim diyor ama biliyorum. Odasına gidip gözlerini yaşlandırıyor.
1: Canımın içi. Geçecek hepsi. Allah'ın izniyle geçecek.
0: İnşallah.
1: Artık Gazze çocukları aç kalmayacak Cemre.
0: Artık yemek alabilecekler mi?
1: Allah'ın izniyle biz onlara yemek göndereceğiz. Annem yardım çarşısındaki dükkan için yiyecek bir şeyler yapmıştı.
0: Ben de kendi dükkanımı açıp çocuklara yardım edeceğim.
1: Ah canımın içi, ne de güzel düşünmüşsün. Ben şu çantayı dükkana götüreyim. Hemen dönüp sana yardıma geleceğim.

Ben teşekkür ederim Cemre. Sayende tüm mahalle sesimizi duydu.

0: Gazze çocuklarının sesini duydu.
1: Daha çok bilezik yapacağım abi. Bütün çocuklara yardım edeceğim.
0: Birlikte yapacağız. Sesimizi her yerde duyuracağız.
2: Çocuklar.
1: Dede.
2: Allah sizden razı olsun.
0: Amin. Dede, neyin var?
2: Mahalleye bir girdim ki herkes elimi öpüyor, dua ediyor. Şaşırdım. Sonra yardım çarşısında yaptıklarınızı duydum. Gazze çocukları için ne kadar yardım toplamışsınız öyle. Hele de sen mahalleyi ayağa kaldırmışsın cimcime. Mahalle dışından insanlar da gelmiş. Yardımlar çığ gibi büyümüş.
0: Galiba biz diğer insanlara da örnek olduk. Çünkü kimsenin sesi çıkmıyordu.
1: Ben çok ses çıkardım dede. Çünkü Gazze çocuklarının sesi buraya gelmiyor.
0: Biz onların sesi olduk.
2: Bütün masumların sesi olalım evlat. Çünkü ne diyor peygamberimiz? Haksızlık karşısında susan.
1: Dilsiz şeytandır. Dede, istersen odana gidip gözlerini dinlendirebilirsin.

0: Demek tren yolu yaptı Cemcime.
1: Öyle dede.
0: Galiba mühendis olmak bu ailenin kaderi. Cemre de mühendis olacak belli.
1: İnşaat mühendisi olursa çalıştığı şantiyeyi görmek isterim doğrusu.
0: Epey süslü bir şantiye olur herhalde.
1: Ya bilgisayar mühendisi olursa?
0: Kendine yapay zekadan arkadaş bir robot yapabilir.
1: Kesin. Ya da onunla hiç yorulmadan oynayabilecek bir abi robot.
0: Ay yaşa.
1: Çok şık dede. Bence Cemre mimar da olabilir. Böyle güzel binalar yapar.
0: Hakkın var evlat. Sirkeci Tren Garı 1890 yılında 2. Abdülhamit döneminde hizmete açıldı.
1: Bu bina biraz yurt dışındaki binalara benziyor. Mimarı kim dede?
0: Alman mimar August Jasmund evlat.
1: Ya Alman demek. Ama bu bina bizim binalarımıza da benziyor.
0: August Jasmund Berlin Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Doğu İslam mimarisi üzerine incelemeler yapmak için İstanbul'a gelmiş. İkinci Abdülhamit'le kurduğu ilişki sayesinde sarayın tanışma mimarı olarak görev almış.
1: Sultan Hamid'in demir yollarına çok önem verdiğini duymuştum.
0: Aferin evlat. O muhteşem garı hatırladın tabii.
1: Haydarpaşa Garı.
0: Orayı da göreceğiz Allah'ın izniyle. Zaten Sirkeci Garı daha önce inşa edilmiş. Önce onun hakkını bir teslim edelim.
1: Ben şimdiden hayran hayran bakarak göz hakkımı teslim ediyorum.
0: İlahi çocuk. Alman mimar da İstanbul'a böyle hayran hayran baktığı için böylesine güzel bir esere imza atmış olabilir.
1: Bence de.
0: Jasmund İstanbul'u batının bittiği, doğunun başladığı yer olarak nitelendiriyor. Ve bu sebeple mimarisinde hem batı hem doğuda izler var.
1: Harika.
0: Öyle. Burası İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı. Kimleri uğurlamadık ki buradan?
1: Yolcular.
0: Askerler. Balkan Savaşı'na buradan asker sevk etmiştik.
1: Gurbetçiler.
0: Hay yaşa. Teyzeni uğurlarken gözyaşlarımı tutamamıştım.
1: Gezginler.
0: Belki de bir gün seni de uğurlarız Gezgin Çelebi.
1: Gezgin Çelebi. Harika.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı doğru.

0: Duyarlı Zilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman işlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah, bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış, iyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş.

0: Rıza'ya dönmüş, "Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım," demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. "Sen ne yapıyorsun şehirde?" diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. "Hiç," demiş omuzlarını silkip. "Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum." Rıza şaşırmış. "Nasıl olur?" demiş Rıza. "Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama," demiş Ali. "Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor." İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, "Anlatsana bana, neler yapıyorsunuz?" demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. "Bunlar da çok güzel," demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. "Var mısın seninle bir şey deneyelim?" demiş. "Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim." Ali bayılmış bu fikre. "Hadi deneyelim," demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet, birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz, değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali o yaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. "Artık eskisi gibi değiliz ki," demiş. "Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var.

Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim?

0: Verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikayede böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de. Arılar da.
0: Başka?

0: Aşka. Bu şeyde ama adını bilmiyorum.
1: Ha, o şey mi? O bir solucan.
0: Peki solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
1: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
0: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
1: Evet.
0: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
1: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
0: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
1: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
0: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
1: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
0: Sen kimden bahsediyorsun?
1: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan kibiden.
0: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
1: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
0: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
1: İşte kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip "Aman Allah'ım, bu ne güzellik!" dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüm çiçeğinin üstüne kondu. "Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum." diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra kimiye dönerek "Biliyor musun?" dedi. "Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz."
0: Peki kimi ona ne dedi?
2: "Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor." dedi. Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
1: "Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki?" diyerek havalandı.
0: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
1: Kimi de onun bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
0: Ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
1: Hayır.
0: Öyleyse bu sesi... havlayan bir köpek çıkarmıştır.
1: Hayır, o da değil.
0: Tren mi?
1: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi, "İmdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat!" diye bağırıyordu.
0: Acaba bu ses kimden geliyor?
1: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
0: Ne görmüş?
1: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
0: Evet.
1: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
0: Eyvah! Şimdi ne olacak?
1: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
3: "Beni kurtarmak için mi geldin?"
1: Kimi güler yüzle "Evet!" dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
0: Aferin Kimi'ye! O çok iyi yardımsever bir solucan.
1: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
2: "Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim." dedi bal arısı.
1: Kimi de "Bir şey değil." diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
0: Teşekkürler, çok güzel bir hikayeydi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
1: Neyi?
0: Acaba yağmur...

0: görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyun parkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne!

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel.

0: Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
1: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
0: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
1: Bu sensin.
0: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
1: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
0: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
1: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
0: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
1: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
0: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
1: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
0: Peki bakalım. Dikkatli ol.
1: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

nasıl bir yağmur böyle? Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Muson ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola, ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç, havadandır.
0: Hı? Allah Allah, açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Ber-ba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
1: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: dakika. Binecek var.
1: Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: memleket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel. Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın.
2: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: Of ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
3: Hayırdır inşallah abla.
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
4: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
4: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
4: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
3: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
4: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum.

0: sanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
1: Evelallah Hakkı Baba.
0: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
2: Çözelim Hakkı Baba.
3: Sadaka taşı mı?
1: Sadaka taşı da nedir?
4: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
5: Sanmam.
1: Öğrenmemiz lazım.
4: Sen önce şu bardak meselesini öğren dedo.
1: Dedo mu?
4: Evet dedo. Yani dedektifi kısaltması. Çok komik değil mi ya?
1: Hayır Harun, hiç komik değil.
4: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah.
2: Vay!
1: Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
2: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
2: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
3: Aa, sadaka taşı bu mu?
4: Ne sandın?
2: Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
3: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
3: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim, dedektif gibisin Zehra abla.
3: Dedo!
2: Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
4: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
2: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
4: Tamam hocam.
0: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun, ah.
0: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
0: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: mi gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: Haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Buladım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini. Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
2: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
0: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
0: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp çadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
3: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
0: Ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
3: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
0: Haklısınız. Ne yapsam ki?
3: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım. Bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta.

0: kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
1: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of, ne yapacağız peki?
1: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
0: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
1: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay, aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
0: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
0: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi, Allah'a emanet.
1: Gördün mü Zikri? Bak, nasibin ayağına geldi.
0: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
1: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: ben tek bir yıldız bile bulamadım.
1: Ben de.
2: Biz de 3 tane bulduk.
3: Gökyüzü çadırda bu kadar yıldız yetmez. Bakayım. Ne? 1000 yıldız mı? 1000 mi?
4: 1000 mi?
5: Yine çok telaşlı görünüyorsunuz. Neler oluyor bakalım?
1: Akşam için yengeç gökyüzü çadırında görevlendirilmiş.
5: Aa, evet duymuştum. Sizler de geliyorsunuz değil mi?
3: Öğretmen hanım, bütün Mercanya halkı gelecek. Deniz yıldızı dostlarımızla anlaşmıştık. Bana tam 1000 adet deniz yıldızı lazım. Hepsi gelecekti. Ama ortada deniz yıldızı yok. Nereye kayboldular hiç bilmiyorum.
2: 1000'e kadar saymayı hiç denemedim. Çok mu uzun sürer acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Elbette çok uzun sürer Kıpır. Bu bölgede deniz yıldızı olduğunu sanmıyorum. Ama deniz yıldızı dostlarımız Yosunlu Kır'ı çok seviyor. Oraya bakabiliriz.
3: Tabii ya, Yosunlu Kır. Yavru balıklar, rotamız Yosunlu Kır. Beni takip edin.
0: Bir tane deniz

0: yosunlar yüzgeçlerimi sardı. İşte bir tane daha deniz yıldızı.
1: Aferin güçlü. Ancak nasıl bulacağız 1000 tane?
2: Bütün deniz yıldızları sanki ortadan kaybolmuş gibi.

0: Herkes iyi mi?
1: Ben çok iyiyim. Yumuşak bir iniş yaptım.
2: Çünkü ben şiştim. Aa!
1: Affedersin dostum.
3: Çıkış.
2: Bu şekilde çıkmak imkansız.
0: Burası eski bir yeraltı tren yolu mağarası.
4: Gözlerime inanamıyorum. Bakın.
5: Deniz yıldızları.
4: Akıntı tüm deniz yıldızlarını mağaraya sürüklemiş.
2: Ben kısmet diye buna derim. Bin tane deniz yıldızı vardır burada.
1: Hadi o zaman onları da alıp çıkalım buradan.
6: Ama bin yıldızı nasıl götüreceğiz? Bu kadar yıldızı ben bile taşıyamam.
1: İşte bu vagonlarla.
2: Harika fikir Kıpır. Tam 10 tane vagon var.
0: Her birine 100 tane yıldız koyabiliriz.
4: Ama o zaman 1000 tane olur mu ki?
2: Matematiğim çok iyidir. Her vagonda 100 tane olursa...
0: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000.
2: Evet, 1000 tane olur.
4: Hadi o zaman yıldızları toplayalım.

0: I descended dreadfully. I descended dreadfully. In Sekatotono!
1: Ah! Yetişemiyorum dostum. Biraz daha havaya kaldır. Biraz daha.
2: Yardıma geliyorum.
1: Ah! Oldu işte.
2: Açılın. Ben geliyorum.
3: Yok yok. Gerek kalmadı. Hayır.
4: İyi misiniz?
2: Çok güzel.
4: Çok mu güzel? Kıpır iyi değil galiba.
2: İyiyim iyiyim. Tavana bakın.
1: Tam 1000 yıldız.
2: Sayayım mı?
4: Hayır hayır, bu çok uzun sürer.
2: 100 sayarım ben de. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
4: ve 1000 yıldız.
5: Baharat takımı.
3: Kaju'ya ne olmuş öyle?
6: Geçmiş olsun Kaju. İyi misin?
7: Allah razı olsun öğretmen hanım. İyi değilim. Hem de hiç.
2: Kuyruğuna ne oldu? Yoksa balina saldırısı mı?
8: Hayır. Su kaydırağında hız denemesi yaparken kuyruğunu burkmuş. Kaju, canım dostum, kendine dikkat etmen gerekiyor.
7: Of of.
8: Tamam, sakin ol dostum. Görev başında değilsin.
7: Ama çok sıkıldım.
8: Ne zaman hasta olsa böyle duygusallaşır. Tamam dostum, birkaç gün dinleneceksin. Kuyruğuna dikkat edeceksin, o kadar.
7: Ama dinlenirken canım sıkılıyor.
3: Sana birkaç kitap getirebilirim. Birlikte film de izleyebiliriz. Güzel yemekler de yeriz.
7: Hiç iştahım da yok. Belki baharatlı bir şeyler olsaydı.
8: Yavru balık doğru söylüyor. Hala tek lokma yemedin.
7: Ama canım sadece baharatlı bir şeyler çekiyor. Naneli çorba, kekikli makarna, pul biberli salata ve karabiberli dolma.
9: Anladım, anladım. Baharat. Ama tüm baharatlar bitmiş.
7: Hiç mi kalmamış? Bir tutam bile mi?
8: Evet dostum, hiç kalmamış. Bir tutam bile.
7: Oh, oh. Görüşürüz yavru balıklar. Görüşürüz öğretmen hanım.
5: Görüşürüz.

0: Biz de keşke onun için bir şeyler yapabilsek. Hmm,
1: haklısınız incilerim. Onun için ne yapabiliriz?
2: Canı baharatlı bir şeyler çekiyormuş. Ama baharat ne ki?
1: Baharat, yemeklere tat, koku ve renk katmak için kullanılan özel bitkilerden yapılan karışımlardır. Doğada yetişen bazı bitki yaprakları, tohumları, kabukları ya da kökleri kurutulup toz haline getirilir ve yemeklerde kullanılır. Nane, kekik, karabiber ve pul biber gibi.
3: Naneyi hatırladım. Geçen annem yoğurtlu çorba yapmıştı. İçinde yüzen minik yeşil şeyler dikkatimi çekti. Annem onlar nane dedi. Çorbaya çok güzel bir tat katmıştı.
1: Evet incim, baharatlar yemeklere yeterli miktarda konulduğunda lezzet katar. Tabii ya, kaju için baharat yapabiliriz.
2: O zaman baharat takımı göreve.
1: Evet baharat takımı. Burası oldukça verimli bir arazi ve istediğimiz bitkileri burada bulabiliriz.
4: Ha? Mis gibi bir koku geliyor. Ferah ferah.
2: Haklısın Sütlaç. Bu bitkiler çok güzel kokuyor.
1: Çünkü onlar nane. Kıpır, sen biraz nane topla.
3: Şurada da bir ot var. Ne güzel kokuyor.
1: Çünkü o bitki kekik güçlü. Kekik toplama görevi de sende.
5: Biz ne yapacağız?
1: İncilerim, sizler de tarladan yeşil ve kırmızı biberleri toplayın.
2: Kekikler, naneler gölgede.
0: Biberler güneş alan yerde.
3: Neden acaba?
1: Baharat yaparken önce bitkilerimizi toplarız. Nane ve kekik gölgede kurutulur. Biberlerse güneşte.
4: Ama neden?
1: Nane ve kekiğin kokusu kaçmasın diye.
0: Aa, kırmızı biber dağıldı.
1: Harika. Demek ki kurudular. Yeşil biberlerin de tohumları kurumuş. Şimdi kırmızı biberlerden pul biber, yeşil biber tohumlarından da karabiber baharatı yapabiliriz.
2: Öğretmenim, öğretmenim. Şu kırmızı düğmeye ben basabilir miyim?
1: Elbette Kıpır. Biberlerimizi öğütücüye koydum. Şimdi yemeklerde kullanabileceğimiz kadar minik boyutlarda olması için öğütücüyü çalıştıralım. Bas bakalım.
4: Minicik ve kırmızılar.
1: Şimdi kurutulmuş biber tohumlarından karabiber yapma zamanı. Puf, dur, yapma. Puf, karabiber koklarsan hapşırırsın. Oldukça acıdır ve sadece yemeklerde çok az miktarda kullanırız. Unutma.
0: Elhamdülillah.
4: Nane ve kekik.
1: Öğütücüye.
6: Hadi dostum, birkaç kaşık daha iç.
0: Ah baharatlar, ah.
6: Gidip kapıya bakayım. Sen de lütfen çorbanı bitir.
0: Ah baharatlar, ah.
6: Ah baharat, ah. Yavru balıklar. Öğretmen hanım, yoksa bunlar baharat mı?

0: Çok şükür. Naneli yoğurt çorbası. Teşekkürler yavru balıklar.
1: Öğretmen hanım, yavru balıklar, iyi ki varsınız. Sayenizde kaşı mutlu oldu.
2: Dostluk hayata tat katan en lezzetli baharat.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

0: Familia Vera.
1: Fiyong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyong yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.

0: neden Fiyong'u yanından hiç ayırmazsın ki? Kesin burada bir yerdedir.
1: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiyong'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiyong'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiyong orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiyong'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiyong'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fiyong hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiyong'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiyong'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiyong'u mutfakta unutmamıştı. Fiyong mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu. Ama Fiyong etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fiyong'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
0: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
2: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca,

0: çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera oyuncak ayı Fionk'u ararken gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fionk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fionk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık. Aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık. Sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal.

0: Ne demek saman istiyorum? Her zaman yediğin yem bu. Yahu nereden bulayım sana samanı? Bak aç kalırsın. Bırak inadı keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan beri saman da yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
0: O da nereden çıktı keçi? Hayda.
1: Hayda.
0: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum. Saman nerede satılır bilmiyorum ki. Hayatımda hiç almadım. Sana sormadım. Sorsam da vereceğin cevapla ilgili en ufak bir fikrim olmayacak zaten. Neden? Çünkü beygirce bilmiyorum. Bak bak bak bak bak. Hareketlere bak. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür. Ne oldu? Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ahında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
1: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. Me ne ya? Me ne? Kendine gel. Beygirsin sen. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu hareket de ne? Ne yapmaya çalışıyorsun?

0: koşuyorsun. Öne yürüyeceksin, arkaya değil. Bu hareket şey değil mi ya? Buldum. Keçinin şey hareketi. Toslama hareketi. Oy oy. Her yerim ağrıyor.
1: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
2: Kafası diyecektin sanırım.
0: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana, yarın size.
3: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
1: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
2: Heh. Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
0: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
3: Ne dediler?
2: Keçi kişnedi, beygir meledi.
1: Yani?
2: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
1: Canım, madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
2: Tabii ya. Neden aklımıza gelmedi?
1: Demek ki neymiş?
2: Tek akıllımız olmasan da bayağı akıllıymışsın Çelebi.
3: Beygirle keçi nerede?
0: Bilmem. Allah bilir nerede.
1: Gidip bulalım o zaman.
2: Haydi.
0: Aman, aman, aman, aman. Başladık.
3: Evet. Beygir'e sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
2: Evet Beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin? Allah Allah.
1: Ne dedi azizim, ne dedi?
2: Anlamadım ki.
0: Hadi ya.
3: Olmadı yine.
1: Ne yapsak?
2: Tüh, olmadı ya.
0: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
3: Anladın mı? Ne anladın?
0: Hiçbir şey anlamadım ki.
2: Anladım dedin ya.
0: Anlayamayacağımı anladım yani.
1: Of. Bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız lazım.
3: Ama ne?
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
4: Efendim keçi. Olabilir aslında. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
2: Hey çocuk, dursana bir.
4: Efendim Karagöz amca.
2: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
4: Evet.
0: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
4: Evet.
3: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
4: Evet.
1: O zaman oldu bu iş.
5: Heyo!
4: Ne oldu ki?
0: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
4: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
3: Ben onu sizin eve götürürüm. Dert etme.
2: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
4: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz? Hiç. Kendileri olmaktan sıkılmışlar.
0: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
4: Yokmuş.
2: Hiç mi yokmuş? Tamam ya, anladım. Sebebi yokmuş.
1: Ah, meraktan çıldıracaktık az kalsın.
2: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
0: Doğru. Gerçekten ilginç.
3: Neymiş, neymiş?
0: Hiç. Ne yapacağız Karagöz'üm? Bilmem.
2: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
0: Benim de gelmiyordu. Bir anda geldi.
2: Ne geldi?
0: Çözüm.
2: Ne üzümü?
0: Üzüm değil yahu, çözüm.
2: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
0: Bırak şimdi üzümü. Kulağını dört aç.
2: Bir, iki,
0: Nesi?
2: İki var bende.
0: İki olan ne?
2: Kulak.
0: Ne kulağından bahsediyorsun?
2: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte. Dört kulağım yok. İki tane var.
0: Allah'ım.

0: Bana sabırlar ihsan eyle.
1: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
0: Tamam gözüm, sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
1: Dinliyorum.
0: Madem rolleri değiştiler, biz de değişelim.
1: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
0: Yo.
1: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
0: Yo.
1: O zaman neyi değişelim yahu?
0: Hayvanları değişelim.
1: Hayvanları mı?
0: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
1: Harika fikir Hacı Cavcav.
0: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
1: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
0: Canım kötü fikir mi?
1: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
0: Önemli olsaydı hatırlardım. Unutmuşum bile.
1: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
0: Tamam, tamam. İşimize odaklanalım.
1: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
0: Sonucu dört gözle bekliyorum.
1: Dört mü göz?
0: Aman gözüm, özür dilerim. Sözümü geri aldım.
1: Allah Allah. Ne konuştun belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
0: Hadi keçi, yürü. Bää.

0: Saatlerdir bağırıyorsun ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Hacivat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneyen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Haliyle sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin. Hadi Karagöz'e gidip durumu anlatalım.
2: Sizden korkulur çocuklar.
3: Başka türlü de ikna olmazlardı zaten.
1: Hayır, anlamadığım şu. Rolleri değişmek de nereden çıktı?
0: Çok yüz verdik biz bunlara, çok.
2: Kesinlikle azizim.
3: Heyt!
0: Anda rolleri değişen birileri daha.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Ha, anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız?
8: Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
7: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
0: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Aa, kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Aa. Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet.
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri. Geri dönün. Kıpırdamayın, sakın.
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Hı-hı. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır. İzin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
0: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi ot.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
2: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
3: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.

0: İşte bu be.
1: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
2: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı. Evet Şakir, senin favorin hangisi?
3: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
4: Onu demiyorum. Hangi takım?
3: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
4: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
5: Dayım abi, ne işin var orada?
1: Antrenörüm ben.
5: Nasıl ya? Ben niye değilim?
2: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
6: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
2: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
7: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
4: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
3: Ne? Namaza mı çağırıyor?
4: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
3: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
6: Ne olmuş bu takıma anlamadım. Şimşek gibi oynuyorlar.
5: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
6: Neymiş o?
5: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
6: Hmm.
2: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
6: Hadi gol!
2: Kalede! İnanılmaz bir gol!
8: İşte bu!
6: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların.
9: Olsun, öndeyiz işte.
3: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
2: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
6: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak!
2: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
6: Yine kaybedeceğiz.
9: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
2: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
6: Hayır!
2: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
10: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
6: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
9: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
6: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
9: Niye ki?
6: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim. Değil mi anne?
2: Ben birinciyim. Değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın, olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın, tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık, sıra bana geldi.
3: Hayır, işim daha bitmedi.
2: Tamam artık, ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Komik mi?
2: Bravo.
3: Sen bravo.
0: Ah, su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır, sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim, küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Hı, çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?

0: Odamı sen denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
1: Deniz biraz yamuk oldu.
0: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
1: Yo.
0: Dalgalı deniz yaptım ben.
1: Balıkları üzerine yapıştıralım.
0: Tamam.
1: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
0: Evet ama halledebiliriz.
1: Nasıl?
0: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
1: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
0: Evet, mantar balığı olmuş, çok güzel.
2: Canlarım.
1: Anne bak, mantar balığı.
2: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
0: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
1: Bir sürü balık yaptık anne bak.
2: Gördüm gördüm, çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
0: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
2: Çöpe mi?
1: Dağınık bırakılmaz.
2: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
0: Değil mi?
1: Çöp değil, kağıt.
2: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
3: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim.
0: Durak kaybeder.
3: Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
1: Yakalayamazsın.
3: Banyoda kim var?
0: Hiç kimse.
3: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
2: Hallettin mi?
3: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
2: Daha vakit var ne de olsa. Acele etme.
3: Budamasak ne olacak sanki?
2: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
3: Emel.
2: Adem.
3: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
2: Hey, nereye?
3: Hemen geliyorum.
1: Çok lezzetli.
0: Elma çok şifalıdır.
1: Çok ben yedim.
0: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük, hem de ağzım bile büyük.
2: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
1: Mağara gibi, kocaman.
0: Sana söylemiştim.
2: Bunlar ne?
1: Bunlar çöp.
2: Çöp mü?
0: Bütün elmaları yedik anne.
2: Yediniz mi?
0: Evet.
2: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
1: Evet, hepsinin şifasını yedik.
3: Nasıl olmuş canım?
2: Güzel olmuş, nihayet.
3: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
2: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
3: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
2: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
3: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
2: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
3: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
2: Önlemezsek kötü olabilir.
3: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
2: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
3: Bu muydu?
2: Evet.
3: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
2: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
3: Bu gidişe bir dur diyelim.
2: Kesinlikle.
0: Anne.
2: Geliyorlar.
1: Baba.
0: Bahçeye bakalım. Baba.
1: Anne.
0: Size ne oldu, kafanızdakiler ne?
1: Babam elma olmuş.
3: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
1: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
3: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.

0: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
1: Peki sen mavi karton?
2: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
3: Çocuklar seni israf mı etmiş?
2: Evet.
1: Tamam, üzülme.
3: Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar, değil mi kardeşim?
1: Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
0: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
3: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
0: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
3: Seni iyice...

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam. Onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman, ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

Of, amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsak...

Hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman, hepsini atalım gitsin. Ne olacak ki? İşte o.

0: hazır değil mi?
1: Şey, önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
0: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
1: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
0: Peki.
1: Ne yapsak, ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim. Ve laf aramızda ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım. Biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu.
0: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
1: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
0: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
1: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: Hocam, bizim hanım çok söyleniyor demiştim yani. Geleceğiz biz sana.
1: Tamam dedik ya efendi. Allah Allah.

0: Eyvah, yemek. Güzel. Nasıl, beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş ama güzel, yenebiliyor.
0: Eyvah, çamaşırlar. Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kaçan?
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
0: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam, bu ne hal?
0: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...
3: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
0: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
3: Evet. Yapıyor.
0: İyi yapıyor mu?
3: Evet, bayağı da iyi yapar.
0: Peki evini temizliyor mu?
3: Tertemiz yapar.
0: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
3: Evet, kaynatır, yıkar.
0: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
3: Yoo, gayet güzel yıkar.
0: Adam, o zaman bırak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

0: arkadaşlar paylaşmaktır.
1: Nerede? Koltuk.
2: Selam. Selam. Bak. Poşet. Gel.
1: Oy.
2: Ne haber? Ne yapıyorsun?
1: Sen. Sen. Ver. Sen.
2: Git. Git. Vah, mide. Boş.

No.

0: Dolbut. Hop.
1: Ugh.

0: Pardon?
1: Baş.
2: Ha?
0: Aa. 3
1: 4 2 Baş.
0: Pa.
1: Pa. P.
0: 2
1: 2 1
0: 10
1: 10 Pat. Al.
2: Baş.
1: Güle güle.
2: Ba ba ba.
0: Güle güle. 5 Pa.
1: Pa. Pa.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufiyi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Evet, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.

0: Şşş. Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
1: O şey ne?
2: Aha.
0: Yakaladım.
2: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: John, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün?
2: İmdat!
3: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
2: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
2: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
6: Evet.
2: Her yerim ıslak ve yaş.
3: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
6: Göz göz.
2: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
1: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
1: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
2: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
1: Köstebek çok sinirli görünüyor.
3: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
1: Bence köstebeğin ismi Kütük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
1: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
7: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
3: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
1: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
7: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
3: Her şeyi biliyorlar.
2: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
7: Umarım iyisindir Mirmir.
1: İyi görünüyor.
7: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
1: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz, tanıştığımıza sevindim.
3: Bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
3: Allah'tan yetiştin.

0: ayağıma bir şey takıldı.
1: Hay Allah. Bu da ne böyle?
2: Çıkmıyor.
3: He? Ece'nin ayağı takıldı.
4: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Kös kös buraya geliyor. Teşekkürler Köz Köz. Teşekkürler.
4: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
5: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
0: Hazine!
4: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
5: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
0: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
1: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
6: Hey!
0: Mirmir, Köz Köz ve Tem Tem. Hadi birlikte oynayalım.
5: Tem Tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.

0: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Şırım desem de ısrar etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Taş. Kağıt. Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Makara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. İşte iplerimiz burada. Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Bursa'ya kadar gelmişiz. Burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker alaymış. Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar. Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Hop! Yıktım perdeyi eledim bir an. Terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında. Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
2: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar Uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim Uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam. Seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın Uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yama Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Ne? Neden gülüyorsun?
3: Oh.
0: O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım.

0: Yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
2: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
2: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
2: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki. Tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Heh, mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
0: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
4: Evet. Oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
4: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
4: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
4: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
4: Müzik seti. ama kötü çizmişler.
0: Kurye, ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
4: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
1: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
4: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
1: Bu sefer ben de korktum.
0: Bu da ne? Mağarada birileri var.
4: Kaçalım tilki.
0: Meşale sönecek, kurye bir şeyler yap.
4: Merak etme, bir tane daha var.
0: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
4: Tamam.

0: Amma korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse,
0: bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar. Bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

Havuçları topla, korsetete. Havuçları topla, korsetete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım sen de sepete. Ne? Yine mi üç? Nerede bu havuçlar? Bu işte bir iş var. Hmm.

0: bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna?
1: Yakalandık.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Otamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Otayla balık tutulur canım, havuç değil.
1: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
2: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
2: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğçe.

0: musunuz? Dün annem yani Tuğba Sultan bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
1: Kabakların içini kullanmak için.
0: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece tabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
0: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
1: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
0: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
1: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
0: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: eller yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefin. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar leziz bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
1: Ve iki yumurta.
0: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
1: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
0: İyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.

0: koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
0: Anne, acıktım.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo yo yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman, Yaman, Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: Sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Şu mide.
0: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
2: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
1: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
2: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
2: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
1: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
2: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.

0: olur.
1: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
0: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
1: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
2: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
1: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
3: Simülasyon başarılı.
0: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor. Civan, annen arıyor. Alo? Efendim Ayşe Hanım? Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne? Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
0: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
0: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
1: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
0: Ben de mi geliyorum?
1: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
2: Allah'a emanet olun. Ah, ah. Çocuklar gerçek bir mucize.

0: şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar?
1: Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun abi? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
2: Bakın.
0: Bu da ne böyle? Ha? Aman Allah'ım. Bu bir dev. Yanında da kocaman bir kanat dürpüyor.

0: Şey, selamun aleyküm çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
1: Aleyküm selam Müştefa abi. Dur, sana yardım edelim.
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru?
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
0: Bu iş dediğiniz nedir?
1: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
0: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
3: Sen ne yapıyordun Müştebi abi?
0: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
2: Bu soruyu duymamış olalım Müçtebi abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
0: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
1: Burada ikinci bir hurdalık konuşturmuşsun Müştebi abi.
3: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
0: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
4: Tamamdır Müştebi abi.
1: Hadi indirmeye başlayalım.

0: fikrim var.
1: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
2: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
3: Kaydırak mı yapacaksın?
0: İyi fikir.

0: iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müşteba abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
4: Müşteba.

0: Siz miydiniz çocuklar? Kulağımda müzik olduğundan duymamışım. Ne yaptınız?
1: Teresa, bir şeyleri koyarken atmak kolay olmuş ama indirirken dengesiz oluyor.
2: Biz de basit bir asansör mü yapsak dedik.
3: O yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
4: Hem inşa ederken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
0: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne Müçtebi abi.
0: Şey, belki de fırlatmak yerine uzatsanız daha iyi olacak. Şimdi sıra sizde.
2: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
1: İşte başardık.

0: Aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şey, şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki, biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

Zamanların en iyi, en güzel, en mükemmel kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oh, maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara ile başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

Bu çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Aa, şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Gece geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Üzüm yiyen bir çocuk. İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol Karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun. İyilik Habercileri evi. Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim.
6: Evet dostum. Teşekkürler.
2: Sağ olun.
6: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi...
2: Alo? Hat kesildi galiba.

0: teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
0: Kanala da yorum yağıyor. Herkes Sadaka Taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
1: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka Taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
2: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
3: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
1: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
1: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
5: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
2: Bu kadar çabuk mu?
3: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
5: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
2: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
1: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar? Ne dediğin anlaşılmıyor Mia. Tamam.
3: Duyuyor musun dostum? Tamam.
2: Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır.

0: Galiba bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha? Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz olma. Neredeyse adam duyacaktı.

0: Tamam arkadaşlar, burada işimiz bitti.
1: Badem, ne yapıyorsun? Gel buraya.
2: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
3: Bir köpek patron.
0: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
4: İyileşin.
5: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
1: Peki badem?
5: Badem?
1: O bizim köpeğimiz.
5: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
1: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
6: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
0: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
6: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
7: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
6: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
0: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
1: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
8: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
1: Kulak kesildim diyecektin.
8: Ben ne dedim?
4: Sen de öyle dedin Mo.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne, anne.
3: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim. Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yela.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var. O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin. Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Diyeceksin. Sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
4: Yela.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ona göre.

Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan

0: Yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A u a i b e.
0: Bu burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
1: Ah, a u

0: the key.
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

dedim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemmy. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemmy.
1: İyi.

0: Hadi Lenny, başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U-A.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Of, çok yoruldum.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dede, azıcık kaldı.

0: Düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. 5'ten çok daha fazla.
1: Of.
2: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
0: Olur baba.
3: Koruk suyu ne Agah dede?
2: Olmamış ham üzümler var ya hani.
1: Evet, şu yavru üzümler.
0: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
1: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
0: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
1: Sonra?
2: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
1: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
0: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
2: Tamam kızım.
0: Ah, Allah Allah. Balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.
1: Aa, balon yok.
0: Baba, balon nerede?
1: Yanlış yere mi geldik?
0: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
1: Burada yok, havada da yok. Peki nerede balon?
0: Hayırdır inşallah.
3: Rüzgardan uçmasın.
0: Uçmaz, bağlıyoruz.
1: İpi kopmuşsa?
0: Bu mümkün değil, hep kontrol ederiz.
1: Öyleyse kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu, neredesin?
3: Güzel balon. Elma dersen çık, armut dersen çıkma.
1: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
3: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
2: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. Sizi gidi minik biçolar.
0: Şaka mı?
2: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
0: Ne şakası?
1: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.

0: Evet.
1: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
2: Sizi gidi şakacılar sizi.
3: Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün dosta en iyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sıkı arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emi küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan, doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım, senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen, ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona...
2: Bu dediğini senin için hemen bulur gelirim.
0: Demiş. Sonra da uçmuş, uçmuş, uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
2: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
0: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
2: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
0: Demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş...
2: Şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
0: Demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
0: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona...
2: Keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
0: Demiş. Kuş da arkadaşına...
2: Sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
0: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş. Kimin biberi en acı diye aramış, taramış. Sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına...
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
0: Demiş ve kırk diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
2: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
0: Diye söylenmiş, esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına?
2: Can arkadaşım, canım arkadaşım. Acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
0: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
2: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
3: Doktor Baykuş.
0: Tebrikler, bir puan senin oldu.
2: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
3: Ayağına minik bir diken batmıştı.
2: Tebrikler küçüğüm. İki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
3: Yaşasın!
2: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
3: Çok teşekkürler.
4: Hey hey hey dikkat balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay dikkat balonu.

0: Sus artık! Yaramaz kedi!
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye!
1: Kediye mi?
0: Evet, susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah! Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti, değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş, neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi, çık ortaya.
0: Aa, bunun altında kim var?

0: ケイディ、
1: ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
2: Ama ben sana demiştim, kim bilir ne derdi vardır diye.
1: Doğru.
3: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
1: Haklısın Temel amca.
2: Acaba başka ne ihtiyacı var?
1: Su. Susamış da olabilir.
3: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
1: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular, iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah,

sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Google'lar iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: 유물전화.
1: 이제는 알아보자. 무게 날수 있는 정수에 날때
2: 헤매는 선이오루.
1: 여러분 모두 알카다시들, 미제베 알아봐야 하죠.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

0: 빨리 불량이 못나 피시대 쏠디.
1: Allah'ı bilesin arkadaşlar.
2: Amin. Cümlemizinkini kardeşim.
0: Ali'yi gören var mı?
2: Yok.
0: O kadar dalya oynayalım diye yalvardı. Şimdi de ortada yok.
2: Okul çıkışı Kur'an kursu varmış. Ona gidecekti. Gelir birazdan.
0: Düzenli gelse ben ona öğretirdim. Kur'an okumada galip, öğretmede mülayim bir insanım.
2: Hı, galip. Başladı yine.
0: Ben onun yaşındayken ilk hatmimi yapmıştım.
2: Hı? Hı? Kur'an'ı baştan sona okuyup hatmetmiştin, öyle mi?
0: İlk hatmimi derken ilk Yasin hatmimi demek istemiştim.
2: Ha!
0: Ama tabii Kur'an'ı baştan sona hatmetmem de çok geç bir zaman değildi. Hiç unutmam.
2: Lafını unutma kardeşim ama şimdi fark ettim. Dalyanın taşları da yok. Of! Ne güzel taşlarımız vardı. Şimdi nasıl taş toplayacağız?
0: Yassı ve pürüzsüz taşları toplamaya dikkat etmeliyiz. Olayımız bu.
2: Nasıl derken? Taşların özelliklerini kastetmemiştim. Galip bilmiş bey kardeşim.
3: Aliler gelene kadar boş durmayalım o zaman. Taş toplayalım.
0: Caminin bahçesinde bulabileceğimizi sanmıyorum. Dışarıya bakalım.

0: komik geldi ama şimdi iyice endişelenmeye başladım. Nerede bu çocuk?
1: Ali vurdu ve gol!
0: Ali!
2: Efendim Galip abi, beni mi çağırdın?
0: Dikkatli olsana, bu ne?
2: Aa, bizim top!
0: Ya sizin top, kafamı kırıyordu az kalsın.
2: Hep Salih abim yüzünden.
1: Nedenmiş o?
2: Salih abim olsa bu top kesin ona çarpardı. Galip abim de bana kızmazdı, değil mi Galip abi?
0: Hey Allah'ım, sen arkadaşını atmayı becereme, suçlu Salih'in olsun.
2: Zaten genelde pek isabet ettiremiyorum, niyeyse.
1: Hey!
0: Dikkatlice oynayın Ali.
2: Tamam.
1: Hey! Kime diyorum?
2: Salih abimin sesini duydum sanki.
1: Çamur oralarda mı? Hey! Salih! Ne duruyorsun orada? Gelsene. Seni bekliyoruz deminden beri. Nerede kaldın? Hiç sorma. Tüm mahalleyi turladım. Çamur orada mı?
0: Yok yok, gel.
1: Oh, şükür.

0: Nasıl her atışta isabet ettiriyorsunuz böyle?
1: Çok iyisiniz gerçekten.
2: Sırrınız ne?
0: Okçuluk!
2: Ne?
0: Okçuluk! Nasıl ya? Bayağı.
2: Anlamadım ama.
0: Okçuluk demek dikkat demektir. Odaklanma demektir.
3: Hem de peygamberimizin tavsiyesidir.
0: Bana da öğretin.
4: Biz acemi kemankeşleriz. Seni üstada götürmemiz lazım.
0: Keman da mı çalıyorsunuz? Üstad kim?
3: Keman çalmıyoruz Ali.
0: Üstad kim peki?
4: Tosunu koparan İskender.
0: Tamam, hadi gidelim.
4: Gidemeyiz Ali.
2: Neden?
0: 1500'lü yıllarda yaşadı da ondan.
2: Üstada gidelim dediniz ama.
0: Bizim üstadı kastettik.
2: Tamam o zaman ona gidelim.
5: Allah.
3: Maalesef olmaz Ali.
0: Allah Allah, neden ya?
4: Ezan okunuyor da ondan.
0: Hadi namaza.
4: Hadi kurtuluşa.
2: Tamam ama sonra üstada.

0: üstad.
1: Ne sandın? Ben Bayram hocamızı imam sanıyordum. İmam zaten ama iyi bir kemankeş.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk hocam. Kemancı olduğunuzu bilmiyordum.
2: Yok, şimdilik çalamıyorum Ali.
1: Kemancı değil Ali. Olayımızın kemanla bir ilgisi yok.
0: Kemankeş, okçu yani.
1: İmamlarda okçu olabiliyor mu hocam?
2: Tüm meslekler okçuluk yapabilir Ali.
1: İşe yarar mı yani?
2: Hem de nasıl?
1: Nasıl?
2: Gelin biraz oturalım. Okçuluğun fiziksel ve zihinsel olarak pek çok yararı var Ali'ciğim. Ve her yaştan, her meslekten insan yapabilir.
1: Vücudumuza hakim olmayı öğreniyoruz.
4: Dikkat ve konsantrasyonumuz gelişiyor. Sonra da attığımızı vuruyoruz.
1: Çocuklar bile mi?
2: Evet, tabii ki. Hem biliyor musunuz, Peygamber Efendimiz atıcılığı çok önemsemiş. Hatta çocuklarına okçuluk öğretmeyi bir babanın vazifesi olarak saymış.
1: Peygamberimiz de mi ok atıyordu?
2: Evet, hem de Peygamber Efendimizin yayı şu anda Topkapı Sarayı'nda.
1: O zaman benim de kesin öğrenmem lazım hocam.
2: Aynen Ali, öğrenmen lazım. Ama şimdi abilerini biraz izle bakalım. Çocuklar, alın yayları, biraz çalışalım. Ya Hak!
1: Oley! Bravo!
2: Sakin ol Ali'ciğim.
1: Ama süpersiniz hocam. 12'den vurdunuz yine.
0: Ya Hak!
4: Ya Hak! Ya Hak! Ya Hak!

kağıdım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene. Aman diyeyim, nene uyuyor Boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
2: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
2: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
2: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
2: Ay. Abartma usta. Kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
3: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin?
4: Olur mu kızım öyle şey?
3: Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
5: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı.
3: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
6: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan.

0: yaptırma bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yastan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
1: Bugün işler kesat.
0: Kısmet.
1: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
0: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
1: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
0: Şşş! Ne yapıyorsun?
1: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
0: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
1: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
0: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
1: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
0: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da avluda şerbetimizi satarız kısmette varsa.
1: Âlâ. Hadi koyulalım yola. Evet. Var mı bana yan bakan?
2: Dur yahu. Ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
1: Hay Allah. 40 yılın başı bir nara atalım dedik. Zabit efendi enseledi.
2: Efendi, saatin farkında değil misin?
1: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
2: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
1: Doğru diyorsun.
2: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa sen ona hiddetlenmez misin?
1: Hiddetlenirim.
2: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
1: Doğru.
2: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
1: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
3: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
4: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
1: O niye o?
4: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
3: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
1: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
0: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çoluğunu

kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı. Birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim. Bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüt'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüt'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
4: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
5: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El. Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
5: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
5: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.

0: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
0: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbeli'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne? Ben yokum arkadaş.
0: Gümbeli'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
0: Ben de yokum dayı.
1: Ne?
0: İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam.

0: Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.
1: O kadar fazla ama.
0: La la la, la la la. Müzik niye durdu? Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz. Tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler. Arafat'ta bulunan Rahmet Tepesi'nde kavuşmuşlar.
0: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
1: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
0: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
0: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
1: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
0: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
1: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.
0: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
1: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
0: Evet, evet, alalım.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
2: Tabii, modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
0: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
2: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
0: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
2: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
0: Üf, muhteşem bir meslek.
1: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
2: O benim babam.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
2: Babamı tanıyor musunuz?
1: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın? Çok şaşırdım.
0: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
1: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
2: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
1: Onu görmeyi çok isterim.
0: Yanına gidelim mi baba?
1: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
2: Babam çok sevinir.
0: Dedim sana, o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
1: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum. Hızlıca içinden geçip gidelim.
0: Baba, bunlar sinekmiş.
1: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
0: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, of, amanın.
1: İn oğlum, hemen aşağı in.
0: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor. Of.
1: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
0: Hayır baba. Hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Of, of.
1: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. İşte bu. Murat, yanıma gel.
0: Koru beni baba. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
1: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
0: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
1: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
0: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
1: Bu krem kaşıntını hafifletir.

0: Şöyle güzelce bir sürelim.
1: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
0: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
1: O da rahatladı babacığım.
2: Sayın Kırmızı Benekli Hac yolcuları. Sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
1: Allah! Uç zemzem uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.
0: Haklısın baba. Merhaba asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ ol.

0: Hı? Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun? Tabii ya, Abdullah sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
2: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun. Tam isabet dostum. Tamam, iyiyim ben.
2: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii, ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
2: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
2: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
2: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratçığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
1: İlahi Hasan. Murat, oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
2: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar.
1: Olabilir, gidip bir bakalım.
0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
1: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
1: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
2: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi.

0: Murcanı.
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Hemen uzanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ya işte öyle.
1: Çok iyi demişsin anneciğim.
2: Çay var mı?
0: Olmaz mı? Ne oldu oğlum? Ayı mı kovalıyor?
2: Uzaylılar mı yoksa?
3: Arıları mı taktın yine peşine Zeki?
4: Tamam bir sakinleş de kendin söyle.
5: Spor yapıyorum.
4: Ne sporu bu saatte?
0: Yatacağız oğlum şimdi.
1: Sabah sporu yapsan daha iyi olmaz mı Zekicim?
5: Olmaz. Sabahları çok uykum oluyor. Hem sabah sporunu herkes yapar. Asıl mesele gece sporu yapmakta. Tabii.
1: Ama böyle yorgun olursan gece rahat uyuyamazsın.
0: Sonra da bizi de uyutmazsın. Gece dinlenemezsen de gündüz sersem gibi olursun.
5: Merak etmeyin canım ailem. Hiçbir şey olmaz bana. Tabii.
0: Ay dur başım döndü.
5: İki tur daha anne. Bir, iki, üç, dört, beş.
0: Dayıma bak be.
5: Bir, iki, üç, dört, beş.
4: Hadi bakalım yatma saati.
0: Gel dayı gel.

0: Eyvah, uzay gemisi motoru olmalı bu. Of dayı ya.
1: Zeki!
2: Uyan artık!
3: Of dayı, uykumuzu mahvettin.
4: Yusuf, kaldır dayını.
0: Dayı! Dayı! Kalk hadi.
5: Ne oldu? Bir insan uykusundan uyandırılır mı ya?
0: Bir insan uyanmazsa 7 insan ve 1 orman dolusu hayvan uyuyamayacak.
5: Senin bilmecelerinle uğraşamayacağım genç adam. Tabii.

0: Sam. Hı? Hı? Oo. Neredesiniz ya? Uyanın millet. Kahvaltım nerede benim? Allah Allah. Ne oldu anneciğim? Gece spor yaparsan uyuyamazsın ya da ne oldu?
1: Evet. Uyutmazsın demeliymişim oğlum.
0: Gece sporunun faydaları işte. Gece sporumu yaptım. Uykumu güzelce uyudum. Dinç bir şekilde de uyandım. Siz de gece sporu yapmalısınız. Tabii.
2: Bu böyle olmaz. Gece boyunca horladın.
0: Yanlışın var ablacığım. Zeki asla horlamaz. Tabii.
1: Horluyorsun işte.
0: Horluyorsam ben niye duymuyorum anneciğim? Zekice bir soru sordum değil mi? Hadi bakalım cevaplayın.
3: Uyuduğun için duymuyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Cevap da zekice. Ama hayır. Kabul etmiyorum. Ben asla horlamam. Kendimi bilirim ya. Tabii.
2: Bak Zeki. Uyumadan önce yorucu aktiviteler yaparsan ya da sırt üstü yatarsan horlarsın. Bu çok normal. İnkar etmene gerek yok.
4: Bundan sonra bir daha gece sporu yapmayacaksın. Ve sırt üstü de yatmayacaksın.
1: Biz de rahat bir uyku çekeceğiz.
0: Azıcık yapsam.
4: Olmaz.
0: Bir. İki. Üç. Dört.
5: Of dayı. Yine mi gece sporu? Altı. Bak bu gece de uyutmayacaksın kimseyi ha.
0: Sen de yap yeğenim. Çok sağlıklı. Bir. İki. Üç, dört, beş. Bu gecelik bu kadar yeter. Uyuyabiliriz.
5: Sen uyursun da bakalım biz uyuyabilecek miyiz? Of dayı ya, yine başladın. Ne demişti annem? Sırt üstü yatma. İşte bu. Sorunu çözdüm. Baba, dayıma bir şey oldu.
6: Boğazına bir şey mi kaçtı?
0: Oh be, dünya varmış. Nefes al bak. Ne güzel şeymiş.
4: Ah oğlum, ah. Sen eniştene dua et de kurtardı seni. Nefes almak da farkına bile varmadığımız binlerce nimetten biri.
3: Derin bir nefes almak ağrımızı ve stresimizi azaltmaya yardımcı oluyormuş. Aa, bir de her gün 20.000 kere nefes alıp veriyormuşuz. Çok ilginç.
0: Ne? Cidden mi? Ben hiçbirini hatırlamıyorum.
2: Nefes almak bizim için hayati öneme sahip. Ama Allah bizi nefes almak gibi, kalp atışları gibi hayati davranışları kendiliğinden olacak şekilde yaratmış.
4: O yüzden farkına bile varmadığımız bu nimetler için de Allah'ımıza şükretmeliyiz.
0: Tabii. Çok büyük nimet. Bir tanesini alamadım. Feleğim şaştı. Tabii.
3: Burada serbest dalış yapanların nefes eğitimiyle uzun süre nefeslerini tutabildikleri yazıyor.
7: Serbest dalış profesyonelleri nefeslerini su altında 11 dakikaya kadar tutabilirler kızım.
3: Neyse anneciğim, sen bize anlatır mısın? Nasıl geliştirebiliriz nefesimizi?
2: Tamam, geçin karşıma. Şimdi normal nefesinizi ölçelim. Normal bir şekilde nefes alıp verin. Bir, iki, üç. Üç saniyede nefes alıp verdiniz. Şimdi bu süreyi arttıracağız. Dört saniye nefes alacaksınız ve dört saniye nefesinizi tutacaksınız. Dört saniye boyunca da nefesinizi vereceksiniz.
3: Tamam,
5: hadi yapalım.
3: Ben hazırım.
2: Başla. Bir, iki, üç, dört. Tut nefesini. Bir, iki, üç, dört. Şimdi yavaşça ver. Bir, iki, üç, dört. Harikasınız. Bu şekilde çalışarak nefesinizi geliştirebilirsiniz.
0: Bunlarla herkes dalar. Balık Zeki'nin böyle oyuncaklara ihtiyacı yok. Tabii.
1: Boğulma yeter Zeki'cim. İş çıkarma başımıza.
0: Şakacı annem benim. Canım benim.
2: Hazır. Dalın.

0: bak. Büyük nimet.
1: Ah Zeki. Bunu anlamak için illa da boğulmana gerek yok.
0: Nefes. Ne büyük nimet. Boğulan anlar onu. Allah vermiş bu nimeti. Zeki'yi bilir onu. Artık gece spor yapmam. Sırt üstü de hiç yatmam. Canlılara saygım var. Horul horul horlamam. Tabii.
2: Aferin çocuklar. Harikasınız.

0: Hayyak.
1: Çok güzel oldu dede. Ellerine sağlık.
0: Senin de eline sağlık.
1: Burayı çamura batmadan sulamak için aralara taş mı döşesek dede?
0: Hay yaşa. Ne iyi düşündün. Ben de depoya bir bakayım. Elde ne malzeme var bir görelim.
2: Hayırlı sabahlar dede.
0: Hayırlı sabahlar cimcime. Ne güzel çiçekler onlar. Menekşe değil mi? Annenin saksılarından mı kopardın?
2: Evet, bunlar menekşe. Ve de hayır, ben koparmadım. Annem kopardı. Önce koparmak istemedi ama ben tutturunca kabul etti.
0: Tutturdun demek. Vay cimcime.
2: Verandada kendi çiçek bahçemi kuracağım dedi.
0: Bahçe çiçeklerle dolu ya.
2: Onlar sizin çiçekleriniz. Ben kendim çiçek büyütmek istiyorum.
0: Belki bu yapraklarla bir şeyler yapabiliriz. Neyse, sana kolay gelsin cimcime. Ben bahçedeki işlerimi bitireyim.
2: Günaydın abi.
1: Günaydın Cemre.
2: Papatyalar! Neden böyle üzgün görünüyorsunuz? Ama ben size arkadaş getirmiştim. Bakın bunlar menekşe. Tanıştırayım. Mor, pembe, beyaz, morlu beyaz, pembeli beyaz. Ama tanıştığınıza memnun olmadınız mı?
1: Cemre, kardeşim ne oldu sana?
2: Bana bir şey olmadı abi. Papatyalarım oldu. Dün ne güzel ayakta duruyorlardı. Bugün çok yorgun görünüyorlar.
1: Papatyaları ayakta tutan kökleriydi Cemre. Sen onları koparınca topraktan beslenemedikleri için güçsüz düştüler.
2: Ya, bir daha ayağa kalkamayacaklar mı?
1: Ay yok canımın içi. Bunların ayakta durmasına gerek yok ki. Bunlar bizim çayını demlediğimiz papatyalar. İçmek için yani.
2: O zaman bakmak için başka papatya toplayabiliriz. Onlar ayakta durabilir mi?
1: Neden papatya toplamak istiyorsun ki Cemre? Bak, bahçe çiçek dolu.
2: Veranda benim çiçeklerimle dolu olsun istiyorum.
1: Aa Cemre, verandayı kendi çiçeklerine doldurabilirsin.
2: Nasıl?
1: Çeşit çeşit çiçek resmi yapabilirsin Cemre. Sen çok ressam bir kardeşsin, biliyorsun.
2: Ressamım, evet. Ama ben gerçek çiçeklerim olsun istiyorum.
1: Buldum. Ormana gidip farklı türlerden çiçeklerin fotoğrafını çekeriz. Gerçek çiçeklerin. Sen de onlara bakarak hepsinin resmini yaparsın.
2: Süper fikir. Hadi ormana gidelim.
1: Şimdi olmaz Cemre. Dedemle işlerimiz var.
2: Benim daha çok işim var abi. Veranda dolusu çiçek yapacağım. Hemen ormana gidelim. Lütfen.
0: Ne oldu cimcime? Yine neyi tutturuyorsun bakalım?
2: Ormandaki çiçeklerin fotoğrafını çekeceğiz. Ben de onların resmini yapacağım.
0: Resimleri verandada sergilersen veranda çiçek bahçesine döner.
2: Ve bütün çiçekleri ben yapmış olurum.
0: Bu pek parlak bir fikir Çelebi.
1: Evet ama dede, daha bahçedeki işlerimiz bitmedi ki.
0: Bugündük işimiz bitti Çelebi. Taş döşemek için malzeme kalmamış. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. Siz de ormanda çiçek toplayın bakalım.
2: Çiçek fotoğrafı toplayacağız. Çiçekleri toplayınca fazla dayanamıyorlar dede. Hemencecik yoruluyorlar.
0: Hadi selametle kalın.
2: Sen de selametle kalabilirsin dede. Çünkü biz de ormana gidiyoruz. Üzgünüm papatyalar, sizi alamam. Böyle çok daha güzelsiniz. Ama hepinizin resmini yapacağım. Söz.
1: Hadi devam edelim.
2: Ay, mor çiçekler. Bizi birlikte çek abi.
1: Mor orman gülü bu.
2: Mor orman gülü. Peki.
1: Cemre bak, peygamber çiçekleri.
2: Peygamber mi çiçekleri? Ya ben sizi yerim. Aa, severim sizi. Benim güzel peygamber çiçeklerim.
1: Şu tarafa. tarafta bir çayır vardı. No. Orası çiçek dolmuştur şimdi.
2: Ya, hadi gidelim.
1: Dur, beni bekle.
2: Merhaba Çiğdem. Çiçek bahçeme hoş geldin. Sevgili çiçek bahçem, bakın bu Çiğdem.

0: tanısa memnun olun. Mor orman gülü. Ressam Cemre iş başında.
1: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam dede.
1: Vay vay vay. Burası adeta bir çiçek bahçesi olmuş cimcime.
0: Bunu duyduğuma çok sevindim ama çok işim var dede. Şimdi seni kucaklayamam. Ya.
1: Ama ben seni kucaklayabilirim. Eline sağlık evlat. Hı? Burayı bir sanat galerisine çevirmişsin.
2: Cemre öyle iyi bir ressam ki dede. Ben de çerçeveler o güzel resimleri taşıyabilsin diye uğraştım.
1: Çelebi de öyle iyi bir abi ki. Dedesi de onun gösterdiği bu özeni ödüllendirmek istiyor.
2: Nereye gidiyoruz?
1: En güzel sanat galerilerinden birine.
2: Yaşasın!
1: Gidelim evlat.
2: Hadi bismillah.

0: Muhteşem!
1: Öyle.
0: Dede, burası neresi?
1: Göl yazı.
0: Göle yazılmış bir masal.
1: Hakkın var evlat. Burası Ulubat Gölü'nün üstüne korulmuş bir masal diyarı.

0: güzel. Burada yalnızca babalar değil, anneler ve çocuklar da balıkçılık yapıyor.
1: Burası bir balıkçı köyü evlat. Erkekler ağ atar, kadınlar kürek çeker, çocuklar oltayla balık tutar, neneler ağ diker, leylekler de onlara yarenlik eder.
0: Ya evet. Ne kadar çok kuş var burada.
1: Leylek, pelikan, ördek. En çok rastlanan türler.
0: Peki başka hangi türler var?
1: Ulubat Gölü, Anadolu'ya kuzeybatıdan giren kuşların göç yolları üzerinde olduğu için pek çok kanatlı misafiri ağırlıyor.
0: Balıkçılık bu kadar yaygın olduğuna göre çok balık türü vardır.
1: Elbette. Ulubat Gölü 21 farklı balık türünü barındırıyor.
0: Burası diğer yerlere benzemiyor. Sanki zaman durmuş da olduğu gibi kalmış.
1: Dikkati pekalade evlat. Bitki, hayvan türlerinin zengin olması ve kuşların göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle burası koruma altında.
0: Epey de büyük görünüyor.
1: Öyle sayılır. Ulubat Gölü ülkemizin orta büyüklükteki göllerinden biri. Genişliği 24, uzunluğu ise 10 kilometre.
0: Dede, buranın hikayesi var mı?
1: Olmaz olur mu? Antik çağlardan kalma binlerce yıllık bir yer burası. Osmanlılar zamanında da bu küçücük yerde cami, Sibyan Mektebi ve hamam inşa edilmiş.
0: Ecdat da burayı sevmiş demek ki. Oh, sevilmez mi? Dede!
1: Eşsiz güzelliği görmeden gitmek olmaz evlat.
0: Hangi eşsiz güzelliği? Yaklaştık mı dede?
1: Yaklaştık evlat.
0: Muhteşem.
1: Ülkemizin en geniş nilüfer yatakları burada bulunuyor.
0: Rüya gibi.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 14, 15.
1: Hı? Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum. Hı?
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: Şey, selamun aleyküm Bilge.
1: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii, boksör olmalıymışsın.
1: Hay Allah, çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
0: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: Belki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.
0: Ha?

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım.
2: Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
1: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.

0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlı küçük küçük benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Hı? Caner?
1: Biraz susamıştım da. Ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu. Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
0: Kelime bulmaca.

0: Sorumluluk.
1: Sorumluluk yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
0: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
1: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya gelmeyecek sanmıştım.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil Fatma'ya söyleyeceksin Fatma.
0: Ha? O da kim? Selim Hoca. Hayda. Bu da başka biri.
2: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
3: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
3: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
3: Harun mu?
2: Hayda, neresi iyi bunun?
3: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?

0: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
1: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
1: Ne diyorsunuz ya?
2: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
1: Fatma abla, ne oldu sana?
3: Günaydın.
0: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
3: Ne yapsak acaba?
0: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
3: Tamam hocam.
0: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
4: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
1: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
3: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
1: Evet ya, edelim.
4: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
1: Ne?
3: Hmm, Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
1: Hasbünallah ya.
4: Ne yapacağız şimdi?
3: Tadilat.
4: Tadilat mı?
3: Evet.
4: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
3: He?
4: Ustalık ister.
3: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
4: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
0: Evet, dikkat ister.
3: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
4: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
0: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
4: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
0: Estağfurullah, ne yaptık ki?
3: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
0: Hayırdır çocuklar?
3: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
0: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
5: Küçük mü?
3: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
4: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. Sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, Çim'in arkadaşı. Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik. Müslümana yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor.

0: Selamları var.
1: Aleyküm selam.
2: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
3: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
4: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
1: Kesinlikle.
4: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: Ha? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Taşan'dan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Taşan'ı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
0: Ha? Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
0: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
0: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emirler nerede?
2: Fatma'ya yardım.
1: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
1: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
3: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
3: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
3: Yine mi ya?
4: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
4: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
5: Beni de unutmayın.
3: Sen ne yaptın ki ya?
1: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
5: Çok kötüsünüz ya.
3: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
4: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.

0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
1: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadın.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Ha, bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha. Selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Ha, ha, ha. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Yenisi.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
0: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdim.

0: İstediklerinize bakalım.
1: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
2: Kafam karıştı.
1: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
3: Ne? 300 yıllık mı?
0: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
2: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
0: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
4: Hey!
5: Yolu kapatmışlar.
6: Hey! Kim var orada?
5: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
1: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
5: Bundan bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
5: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
0: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
7: Ah evet, hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
2: Bence burada başka bir şey daha var.
6: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
6: 1000 yıl önce yaşayan bir sualtı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
8: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
0: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
7: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
6: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor.
8: Kırmızı düğme mi? Hay, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
1: Neler oluyor?
7: Kırmızı alarm!
6: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
9: Sorun nedir?
6: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
0: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
9: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
6: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: olarak resimleri öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber geçmişten. Söyle söyle söyle.

0: Çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İyi ki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım.

0: Siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
1: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
2: Bostan nedir öğretmenim?
1: Yani karpuz tarlası.
3: Hey!
4: Aa, oradaki yengeç değil mi?
1: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
5: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oo, nasıl da terledim.
2: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
5: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Ay, kafama ceviz düştü.
2: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
5: Aman Allah korusun. İyi ki.
6: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
1: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
3: O da kim?
1: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
6: Doğru, hatırladım.
5: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
4: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
5: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
0: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
1: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
0: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
2: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
0: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
5: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
1: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene güçlü.
0: Çok iyi geldi.
5: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
4: Nasıl yani?
1: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
6: Bu harika!
5: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
1: Aa, ne güzel bir davranış.
3: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
1: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
3: Hey!
0: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
2: Hadi kıpır, bu kadar elma çekirdeği yeter.
7: Ama çok lezzetli.
2: Ben gidiyorum.
7: Dur.
2: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
4: Ne götürsem ki acaba?
8: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
4: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
8: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
4: Evet, sorunu çözdün kaju. Teşekkürler.
8: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
1: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
0: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdeklerini getirdim.
6: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi.
7: Erik mi?
6: Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
2: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
7: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
1: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
2: Beklersen.
4: Karpuzun içinde siyah

0: Bera.
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin, derelerin, evlerin üzerine doğmuş. Arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı. Babaanne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
2: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla.
3: Tabii, istersen peynirini, zeytini...

0: Ne yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de. Sen nasıl istersen.
1: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
0: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
1: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş ama hiç fark etmemişti. Babaanne menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine.
0: Mee, mee
1: diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı. Çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Zzz, zzz. Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla arıları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vızz diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu ama sonra yönünü değiştirip Ayla'nın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
2: İşte böyle vız vız arı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin.
1: Dedi Ayla.
0: Yani çiçeklerden topladığın nektarları götürmelisin.
1: Diye ekledi Bera. Vız vız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vız vız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ne güzel bir sabahtı bu. Kuşlar, kelebekler, keçiler. Her şey neşe veriyordu Ayla'yla Bera'ya. Vız vız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vız vız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vız vız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızıydı. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de severdi. İşte vız vız arı bu minicik reçelin kokusunu alıyordu. Ayla ve Bera buna çok ama çok şaşırdı. Ayla hemen bir bezle temizlemişti üzerine dökülen reçeli. Demek ki arı bu yüzden çiçeklere gitmiyordu. Ayla'nın üzerindeki reçeli arıyordu. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkamak için lavaboya koşuvermişlerdi. Kahvaltı masasına döndüklerinde vız vız arı hala ortalarda uçuşuyordu. Şimdi ne istiyordu acaba?
1: O da kahvaltı etmek istiyor. Belli ki karnı acıkmış,
0: dedi babaanne. Öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı ki. Menemen, peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vız vız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp ona bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren Ayla ile Bera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Bera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı. Arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Bera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vız vız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Bera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye, kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine, vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı arı

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: El yüz yıkamak ne muazzam. Oluruz tertemiz. Mis kokar ellerimiz. Yüzümüzü köpürtürüz. Köpüklüyken zor görürüz. Ha? Su kesildi. Depoda su bitmiş olmalı. Suratım köpüklü kaldı ama. Hayda! Gelmedi şu sular. Daraldım bu aralar. Kara göz gözünü açtı. Gözüne sabun kaçtı. Amanın! Gözüm yandı. Anacığım gözüm yandı.
1: Hay hak.
0: Geldim Hacivat, geldim.
1: Hani gelmemişsin Karagöz? Bekletme beni.
0: Ay uy. Ay.
1: Neler oluyor yahu? Yıktın evi.
0: Sorma Hacivat. Gözüm kapalı olunca sağa sola çarptım. Neredesin?
1: Buradayım Karagöz. Sesime gel.
0: Geliyorum.
1: Dur yahu dur. Düşecek.

0: bilirsin. Lafın gelişi söyledim ben onu.
1: Aman Hacı Cavcav, şu an lafın ne gelişini ne de gidişini fark edecek durumda değilim.
0: Ne oldu sana böyle? Suratının hali ne?
1: Anlatayım Hacivat. Elimi yüzümü yıkıyordum.
0: Sıhhatler olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Sonra ne oldu?
1: Sular kesildi.
0: Ya sonra?
1: Gelmedi.
0: E'si
1: gelmedi işte.
0: Yahu sen ne yaptın?
1: Ne yapacağım Hacivat? Gidip suyu elinde tutup getirecek değilim. Gelmedi işte.
0: Ne yaptın derken daha sonra ne oldu?
1: Daha sonra mı? Sabun gözüme kaçtı.
0: Hayda.
1: Ne yapacağım ben şimdi Hacivat?
0: Dereye gideceğiz Karagöz. Gözlerini iyice yıkayacağız.
1: Ama ne güzel. Elimi yüzümü de yıkarım.
0: Yıkarsın tabii. Gel hadi.
1: Geliyorum, tamam.
0: Yahu dur. Ne yapıyorsun?
1: Gel dedin ya.
0: Kapıdan gel demek istedim.
1: Hep demek istiyorsun. Hiç demiyorsun. Demekle demek istemek ayrı şeyler. Zorla aşağı düşürecek beni. Tövbe estağfurullah. Oy oy oy oy oy. Ver Hacivat ver. Biraz daha su ver.
0: Yahu dereyi kuruttun. Geçmedi mi hala?
1: Bakayım. Yok Hacivat geçmemiş. Ne olacak benim halim?
0: Ümitsizliğe kapılma hemen. Bekleyelim biraz.
1: Tamam. 2 saat oldu. Hala geçmedi.
0: Ne 2 saati? En fazla 10 dakika olmuştur.
1: Tamam işte. 10 olmuş. 2'den büyük değil mi 10?
0: Birisi saat, diğeri dakika.
1: Ben bilmem Hacı Cavcav. Çok bekledim. Yeter.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Bu işi kendim halledeceğim.
0: Mahalle diğer tarafta yalnız.
1: Doğru.
0: Dur.
1: Bir şey yok, bir şey yok. Birazcık suya düştüm de. Amanın. Kimdi o? Kimdi o dedim. Her kime çarptıysam konuşsun. Gözü kapalı yürümek de ne fenaymış. Önümdeki koca eşeği görmedim. Yakaladım seni keçi efendi. Gel buraya. Oy. Bu seferki ne keçi ne de eşek.
2: Selamun aleyküm Karagöz.
1: Aleyküm selam da. Sen kimsin?
2: Tanımadın mı beni?
1: Tanımadım efendim. Gözlerim kapalı.
2: Aç o zaman.
1: Kolaysa gel de sen aç. Allah Allah. Açabilsem açarım herhalde. Uzatma da söyle. Kimsin?
2: Nuri ben.
1: Hangi Nuri?
2: Kaç Nuri tanıyorsun?
1: 1.
2: Sabun.
1: Sen miydin?
2: Of. Benim Karagöz. Ne oldu sana böyle?
1: Sorma sabuncuğum. Gözüme sabun kaçtı.
2: Sabun mu?
1: Evet sabun. Sabun kaçtı. Bir dakika ya. Senin adın sabun da değil mi?
2: Öyle de derler.
1: Öyleyse bu işin sorumlusu sensin.
2: Ne? Ben mi?
1: Evet. Gözüme sen kaçtın. Bu işi de sen halledeceksin.
2: Ne alakası var yahu? Yemeğin tuzsuz olduğunda tuzsuz Deli Bekir'den mi biliyorsun?
1: Evet.
2: O zaman sen haklısın demektir.
1: Haklıyım tabii. Madem gözüm senin yüzünden kapandı, öyleyse gözüm açılana kadar yanında duracaksın. Yürürken bana yardım edeceksin.
2: Mantıklı olmasa da garip bir şekilde mantıklı geldi.
1: Hadi bakalım. Yolu tarif et bana da mahalleye varalım.
2: Varalım bakalım.
1: Yahu dur desene.
2: Dur.
1: Şimdi değil. Çarpmadan önce dur diyeceksin.
2: Çarpmadan önce dur.
1: Hasbinallah. Neyse, gir koluma. Sabun. Aman sabun, dikkat et.
2: Korkma Karagöz. Ormanda değiliz. Mahalleye geldik. Burada ağaç yok.
1: Anladım. Mahallede çarpacak bir şey yok diyorsun.
2: Ya öyle demiyorum da ormanda ağaçlar çok sık. Orada bir ağaca toslama ihtimalin çok yüksek. Ama burası dümdüz yol. Dümdüz yolda da bir yere çarpmak için.
1: Sabun! Bir daha çarparsam...
2: Korkma korkma. Öyle bir şey olmayacak.
1: Göreceğiz.
0: Hay hak!
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Keşke herkes senin gibi ses verse Hacivat. Böylece karşıdan birinin geldiğini anladı.
0: Boş ver beni şimdi. Ne durumdasın gözüm?
1: Hala aynı Hacivat. Kendi başıma yürürsem yere düşerim diye korktum. Sabunu yanıma aldım. Şimdi yerden kalkamıyorum.
0: Nasıl yani?
1: Sabun.
2: Tamam tamam, özür dilerim.
1: Hey! Anda tuzsuz.
2: O da gelmeden önce ses verdi.
0: Sesi de gör maşallah.
1: İnşallah Çelebi gelmez. Çok sessiz geliyor.
3: Hayırdır be? Bu ne hal Karagöz?
1: Sorma tuzsuz. Sabun kaçtı.
3: Yakalamışsın işte.
0: O sabun değil yahu. Gerçek sabun. Karagöz'ün gözüne kaçtı.
3: Ondan birlikte yürüyorlar.
0: Aynen öyle. Karagöz'ün gözü görmeyince sabun da Karagöz'e destek oluyor.
1: Aman ne destek.
2: Abartma Karagöz ya. Altı üstü dört ağaca, iki fırçaya, bir de tente direğine çarptın. Ha, altı kez de taşa takıldın.
3: Sen destek değil, düpedüz köstek olmuşsun sabun.
0: Gözünü bir türlü açamadı Karagözlüm.
3: Üzülmeyin canım, buluruz bir çaresini. Yürüyün gidiyoruz.
2: Bu kez benim suçum değil.
1: Tamam tamam, benim hatam bu.
3: Bu böyle olmayacak. Sabun, sen işine bak. Karagöz'ü ben götürürüm.
2: Hay Allah razı olsun tuzsuz. Çok da işim vardı.
1: Eyvah eyvah. Allah bilir bu sefer nerelere çarpacağız. Böyle güzel oldu. Hem yorulmuyorum hem eğleniyorum.
3: Ben hem yoruluyorum hem eğlenmiyorum.
0: Ben yorulmuyorum ama eğlenmiyorum da.
1: Bu arada nereye gidiyoruz? Ben bir şey görmüyorum.
3: Hekime, gözü temizleyecek bir şey alacağız.
1: Ama ilacın parasını veremem ki. Gözüm kapalı.
0: Yahu parayı gözünle mi vereceksin?
1: Ama para hangi cebimde bilmiyorum.
3: İkisine de tek tek bakarsın.
1: Nasıl bakayım yahu, gözüm görmüyor.
3: Elinle yoklarsın o zaman.
1: Bir dakika ya. Benim cebim yok ki.
0: Para nerede o zaman?
3: Anlaşıldı Karagöz. Lafı bile olmaz. İlacını biz alırız.
1: Şimdi neşem yerine geldi. Hadi tuzsuz, hızlan biraz. Kaplumbağa gibi gidiyoruz.
3: Bunu sen istedin.
0: Neyi istedi?
1: Çok eğlenceli.
0: Durun, yetişemiyorum. Bekleyin.
3: Bunu gözüne damlatmalıymışız Karagöz.
1: Olmaz. Ben gözüme bir şey damlatmam.
0: Ama nasıl iyileşeceksin?
1: İyileşmesen de olur. Tuzsuz beni her yere götürür. Değil mi tuzsuz? Götürürsün değil mi? Götürürsün.
3: İyi de benim de evim barkım var. Akşam olunca ne yapacağım?
1: O da doğru.
0: Hadi hadi. Gidelim de ilacını gözüne damlatalım.
1: Ne anlamaz şeysin sen hacıvat. Damlatmam diyorum. Damlatmam. Yapma tuzsuz. Gözünü seveyim yapma.
3: Yahu dur. İlaç yere dökülecek.
1: Dökülürse dökülsün. Yapma dedim yapma.
0: Direnme artık Karagöz. Sağlığın için bu.
1: Oh be. Ne kadar iyi geldi ilaç.
3: Dedim sana. Boşuna bağırıp çağırdın.
1: Yahu bana ilacın bu kadar etkili olduğunu söyleseydiniz. Bağırır mıydım?
0: Sence?
1: Evet bağırırdım. Ama az bağırırdım.
3: Neyse Karagöz. Sana geçmiş olsun. Bana müsaade.
1: Hay Allah sizden razı olsun. Yine yaptınız dostluğunuzu. Benim gibi inatçı birine sabır gösterdiniz.
0: Aşk olsun gözüm. Dostlar bunun için var.
3: Sen ol. Yüzüne sabun sürerken gözünü sıkı sıkı kapat.
1: Tamam. Gözüme sabun kaçarsa yüzümü sıkı sıkı... Gözümü kapatınca yüzüme sabunu sıkı sıkı... Aman! Sabuna gözüm kaçarsa...
3: Ben gittim. Sen cümleni Hacıvat'a tamamlarsın.
1: Bir, iki, üç. Sonra kaç geliyordu ya? Aman, üç arşın olsun. Ne olacak sanki?
4: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Çelebi.
4: Ne yapıyorsun azizim?
1: Ölçüyorum.
4: Neyi?
1: Evin alanını.
4: İyi de burada ev yok ki.
1: Olmaz tabii. Yapmadım daha.
4: Ev mi yapacaksın buraya?
1: Öyle düşünüyorum.
4: Kendi evinden memnun değil misin?
1: Memnun değilim Çelebi. Depodaki su bitince su kesilip duruyor. Evi buraya yapacağım. İstediğim kadar su kullanacağım. Nasıl fikir ama?
4: İlginç.
1: Neden?
4: Ben olsam su kesilmesin diye kocaman bir evi yapmak yerine su deposunu sık sık kontrol ederim. Suyunu sürekli tamamlarım.
1: Doğru. Ben niye düşünemedim bunu?
4: Bilmem.
1: Aman Çelebi Efendi, şu konuştuklarımızı kimseye söyleme. Milleti bana güldürme.
4: Olur, söylemem.
1: Öyleyse bana müsaade. Doldurmayı bekleyen bir su depom var benim.

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Cemal, mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilit, takımın kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: Ha. İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibini izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: atıyor. Forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlama göremiyorum ben Halimciğim. Gayet güzel topu oynuyor.
0: Şutunu çıkarttı mı?
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
4: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
12: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
4: Evet, ben de.
12: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi.
12: Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
4: Kuşu kuş değil ki, at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
10: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam tamam, gevşemeyelim.
10: Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Hadi topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ taraftan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
2: Hadi Serhat.
0: Önü boş.
2: Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın dedek kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
2: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak.
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor.
4: Gol.
1: Burak.
0: Müthiş bir şut çıkardı.
4: Aferin sana.
0: Yukarı yumurcalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
6: Evet
5: miskin o. Miskin mi?
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
6: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
7: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
8: Sağ olun Osman hocam.
9: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
2: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
10: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
9: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
7: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
2: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
9: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
7: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
10: herkese. İyi akşamlar hocam.
8: İyi akşamlar.
10: Yarın görüşürüz hocam.
7: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
11: Hı-hı. Yarın yenemez hocam. Çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
2: Evet arkadaşlar. Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
9: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
2: Gerçekten iyiydiniz.
10: Sağ olun. İyi maçtı.
6: Cemil oğlum senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
12: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
6: Kuşa.
12: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
13: Bir su vereydin bari hayvana.
12: Verdim, vermem mi?
11: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne
6: Bak. Ne diyor bu?
13: Bilmem ki.
11: Bak.

Oh.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ha, yine mi evi süpürüyorsun anne?
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki Yenir.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifen. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk Baba Bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim, neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
3: Evet, senin kravatın.
2: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
2: Aha.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okunuyor.
2: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
4: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
0: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
4: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
1: Ceren.
4: Efendim anneciğim.
1: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
4: Yine mi?
1: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
4: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
1: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin, toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
4: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
4: Süpürmeyi bitirmişsin.
1: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
4: Vay, çok kuvvetlisin.
1: Sağ ol canım.
4: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
1: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
4: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
1: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
4: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
1: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
4: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
1: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
4: Aslında çok mantıklı.
1: Aynen.
4: Ama çok sıkıcı.
1: Ceren.

0: Mis gibi koktu.
1: Kahve.
0: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
0: Bahçede içelim mi?
1: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Afiyet şifa olsun.
1: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
0: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
1: Evet canım, evet.
0: Kapı çalıyor.
1: Kapı çaldı.
2: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
3: Baba, kapı çalıyor.
1: Kapı!
0: Tamam, tamam. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Hoş geldin abla.
2: Hala.
1: Hoş buldum Candur'um.
0: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
1: Yeniden yaparsın kardeşim.
0: Ne?
1: Bakın size ne aldım.
2: Yaşasın. Anne.
0: Durun, beni de bekleyin. Koş abla, koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
2: Anne, anne.
3: Hemen bize ne almış bak.
1: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
0: Durun. Bu paket açılamaz.
1: Devam. Paketleri derhal açalım. Hoş geldin abla.
2: Hoş bulduk canım.
0: Evet. Heyecanla beklenen an geldi.
3: Evet.
2: Zıplayan top.
3: Süper.
2: Pembe

0: Çok güzelmiş.
1: Top mu?
2: Teşekkür ederim halacığım.
3: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
4: Unutur muyum hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
2: Ben de maviyi çok severim. Bazen nerede siyah severim ama bazen.
4: Bilmez miyim canım benim.
1: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
4: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
1: Şimdi anladım.
4: Buna da şükür maşallah.
1: Emel sen de mi?
0: Komik ama.
2: Hadi baba.
3: Hadi hadi hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
5: Evet, çok sevdiler.
1: Ya ya, çok mutlular.
4: Sen kahve mi diyordun Adem?
1: Yok, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi, ne dersin?
0: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
2: Su ister misin baba?
1: Hayır.
2: Tamam, getiriyorum.

0: Aa, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da.

0: sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
4: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de şeyin yemini vereyim bari. Baba, senin tömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Ah, sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Görüşürüz.

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi?
2: Abi.
1: Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz değil mi? Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.

0: Kankalar mı battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam değile dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hocam.
0: Allah Allah.

0: Kıkır kıkır.
1: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
2: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
3: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
4: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya. Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Cliffy Crawler, né? Ah!
1: Oi, Malis.
2: Acordar!
3: Hey!

Uh-huh.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak! Hadi yeniden deneyelim!
2: Bir dakika arkadaşlar! Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz! Haksızlık oluyor!
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum! Ozan ve Can! Ece ve Deniz'e karşı!
4: Bir! İki! Üç!
1: Harikasın Ece! Biz iyi bir ekibiz!
0: Ozan, Can, dayanın!
2: Kayıyoruz!
1: Hadi, hadi! Ayaklarım kayıyor!
5: Ben de kayıyorum! Dayan Ece!
2: Yer çok kaygan! Bu şekilde oynamak çok zor!
6: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı?
5: Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
7: Hay Allah, küre küre bitmedi.
8: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
9: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
8: Ne oldu şimdi?
9: Çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
7: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Mirmir yine mi?
8: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
9: Sığamadım.
7: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
9: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
8: Kurtaracağım seni dostum.
9: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
8: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
9: O kardan adam değildi. Sendin.
7: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
9: Zaten çok da korkmadım.
8: Tabii.
1: Mert abi, dikkatli sor.
0: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
1: Hayır, kayıyoruz.
10: Taş. Yandık.
0: Bu çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
11: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
11: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
4: Yaşasın!
2: Wow!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey! Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
3: Mirmir, hayaller kurar.
4: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
3: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
3: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.

0: Ozan, Efe benimle gelin. Gel bakalım buraya.
1: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
2: Yavaş, yavaş. Aa, duymuyor ki beni.
3: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
0: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
1: Suku tutun dostum.
4: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum, sanki cevap verecekmişsin gibi.
5: Yem yem yem yem.
3: Temtem. Uyan Temtem.
1: Biz kazanacağız. Elbette.
0: Ve başlayın.
5: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
1: Aç. Başardık.
4: Olamaz. Ece.
1: Bizi geçemezsiniz.
2: Çekilin.
1: Yetiştik.
4: Olamaz.
1: Olamaz.
0: Ama aynı anda.
1: Aynı anda.
0: Kazanan.
3: Biz kazandık bence.
2: Ya bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaç.

0: Uhay, sen ha? Burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor? Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Möbidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklanmaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişi...

0: rahatsız etmemek gerek. Ateş ne kadar ilginç bir şey değil mi? Atışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Siz siz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Ne sebep denge okul mezunu olmak?
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim, geliyorum. Hadi ama, hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bu bugün sizinle vedalaşamadık.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü içinde süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
2: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış.

0: Biraz daha karıştırıyoruz.
1: Maşallah her şeyi de biliyor.
2: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
1: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
2: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
2: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha da hafif olur.
0: Anladım.
2: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
0: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
0: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
2: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
0: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
2: Ellerine sağlık şefim.
0: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
1: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
0: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu.
1: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
2: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
1: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
0: Ben tatlıyı götürürüm.
2: Ben de çayı aldım.
1: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Az da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, kara başta tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine.

0: Edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ah, ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Oh!

0: Ay.
1: Olmuyor.
2: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor Tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım.

0: her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Miu. Uf, uf. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Ha, doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
3: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
3: Evet evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
2: Su.
3: İlaçlı su mu?
2: Yok.
3: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
3: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
3: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz.
0: İşte oldu.
3: Dog, Pink, anı mı?
0: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım, ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya. Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
3: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
3: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neler oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
3: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
1: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size.
3: İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
3: Evet, o zaman başlıyoruz.
1: Evet.

0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu, ver.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama. Ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş o baksın.
0: Kabul. Profesör.
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör. Profesör.
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar. Hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman. Aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki. Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik. Ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır. Oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz.

0: Hem bilim yarışması için iskele simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
1: Yaşasın! Keşif! Hadi başlıyor yeni keşif!
0: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
2: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
0: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
2: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
0: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
3: Kafamızda da kemikler var.
0: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
2: Kalsiyum nedir?
0: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
3: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
0: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
2: Hepsini de çok severim.
0: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
1: Anladık.
3: Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı, bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
2: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi Yaman, bu iş sende. Nereye gitti bu top?

0: Profesör benim adım. Hala yaşlanmadım. Hıp.
1: Oy. Civan, iyi misin?
2: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Selamun aleyküm Müştebi abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanıza şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müştebi abi. Ama her denediğimizde... Böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
5: Hey!

0: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var.
1: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
0: Ya baksana şuna!
1: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
0: Dedim ben sana.
1: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
2: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu?
1: Ay!
2: Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
4: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
3: Evet, zamanı geldi.
5: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
4: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
3: Ne mi ya?
2: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
4: Dev hamster topu.
6: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
5: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
3: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
2: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
3: Yine bir şeyleri mi kırdık?
2: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
4: O zaman niye yardım lazım?
2: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
5: Nasıl yani?
2: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
6: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla. Bir yuvarlanış. Bir sıçrama ve... işte son düzlük.
3: Biz de çocukken böyle miydik?
5: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
4: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
3: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
6: Sonunda yorulurlar herhalde.
4: Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
5: Bakın. En azından bazıları uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
1: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
4: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
3: İşe girişelim.
4: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
7: Kreş gün.

0: Allah Allah. Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpe bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
2: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
2: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli.

0: ikinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
1: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
5: Buradaymış.
4: Bugün Eren nerelerdeymiş?
6: Astronot olmuş, uzaydaymış.
4: Ceren neden çok sevinmiş?
7: Annesiyle börek yapmış.
4: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Alicin yağı olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam. Hani kitabın?
2: Ben camideki dolapta bırakmıştım. Kaykayla çanta taşımak zor geliyor.
0: Planda galip, düzende mülayim diyorsun.
2: Yo, sen işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına diyorum.
0: Ne? Bir sürü balon aldım. Bu sefer biz kazanacağız. Su balonu patlatmayı çok seviyorum.
3: Ben de.
0: Bugün su balonu oynama günü değil diye biliyorum ama. Ama neyse ne. Koskoca bahçe sonuçta. Bir köşesinde oynarız.
3: Yaşasın.
4: Sen beni mi bekledin? Çamur, tatlı köpek seni. Okuma grubuna geç kaldım ödevimi araştıracağım diye. Hadi hızlıca gidelim.
0: Cemile abla bak.
4: Ali, neden su balonu getirdin?
0: Oynamak için.
4: Ama bugün kitap okuma günümüz.
0: Olsun, siz okuyun, biz de oynayalım.
4: Bahçede çok gürültü olur. Okuduğumuzdan bir şey anlamayız.
0: Ama Cemile abla.
5: Sorun mu var Ali'ciğim?
0: Su balonu oynayalım mı Galip abi?
5: Bugün değil Ali.
0: Ben bugün balon günü değil demiş miydim? Tamam ya, tamam. Hadi gidelim.
4: İkindiden sonra gelin. Bayram Hoca gelmedi mi?
2: Biraz işi varmış. Biz başlayalım. Yetişir muhtemelen.
4: Tamam. Hadi o zaman. Bismillah.
6: Çocuklar, düşeceksiniz. Dikkatli olun.
7: Tamam.

0: arkadaşlarıma okuduğum kitapta as diye bir kelime var. Parantez içinde yazmışlar. Ne demek olduğunu bilen var mı?
1: Aleyküm selam olmasın.
0: Yok sanmam. Neyse not alayım.

0: olabilir.
1: Şifreler oluyor arkadaşlar. Mesela din kültürü kitabında peygamberimizin adından sonra S-A-V yazıyordu. Öğretmene sormayı unuttum.
2: Doğru. Hatta peygamberimizin adından önce de H-Z yazıyor. Kesin şifreli ifadeler. Hepsini not alıyorum.
0: Geçen gün okuduğum kitapta C-C yazıyordu. Bunu da kesin sormalıyız.
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleykümselam hocam.
3: Yine aklınıza takılan bir şeyler var sanırım.
2: Var hocam.
1: Hocam, hep şifreli kelimelerle karşılaştığımızı fark ettik.
3: Giderek esrarengiz bir hal alıyor. Şifreleri söyleyin bakalım. Belki biliyorumdur.
2: Mesela hocam, HZ.
1: AS var hocam. SAV diye de bir şifre var hocam.
0: Hocam bir de...
3: Dur tahmin edeyim. CC diyeceksin.
1: Nereden bildiniz hocam?
3: Bu harfler şifre değil çocuklar. Kısaltma.
4: Kısaltma.
3: Evet, Allah kelimesinden sonra CC harflerini görürsünüz. Celle Celalü ifadesinin kısaltmasıdır. Rabbimizi övmek maksadıyla söyleriz. Onun şanı ne yücedir anlamında kullanırız.
2: Peki hocam HZ?
3: HZ, Hazret kelimesinin kısaltılmış halidir. Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı ve övme amacıyla getirilen bir unvandır. Mesela peygamberimiz için Hazreti Muhammed deriz.
1: Peki S-A-V neyin kısaltması hocam?
3: Peygamberimizin adından sonra yazarız. Sallallahu aleyhi ve sellem cümlesinin kısaltmasıdır.
2: Peygamberimizin adını anınca getirdiğimiz salavatın kısaltması yani.
3: Aynen öyle Cemile. Allah'ın rahmet ve selamının Efendimizin üzerine olması için söylediğimiz bir dua cümlesidir.
1: Peki hocam Ase?
3: Aleyhisselam ifadesinin kısaltmasıdır. Genellikle peygamber isimlerinden sonra AS şeklinde yazılır. Allah'ın selamı üzerine olsun anlamında bir duadır.
1: Bundan da anlıyoruz ki Allah'a ve peygamberlerimize hep saygı ve dualarla anmak gerekiyormuş.
3: İşte bu Galip. Hem söylerken hem yazarken daima saygımızı muhafaza edip dua ediyoruz.
0: İnşallah bunları unutmam hocam.
3: Ben içeride güzelce yazıp hepinize getireyim. Siz de okumaya devam edin.
0: Sağ olun hocam.
5: Bunlar çok eğlenceli.
6: Hepinizi ıslatacağım.
7: Hadi acele edelim. Cemaat gelmeden başlayalım.
1: Neye başlıyorsunuz acaba?
5: Oyuna. Okumanız hala bitmedi mi?
2: Hayır.
5: Ne yapıyorsunuz?
0: Kitap okuyoruz gördüğünüz gibi.
5: Ne zaman biter acaba okumanız?
0: Okuma saatimiz henüz bitmedi Ali. Ne oldu ki?
5: Hiç. Su baloncuğu oynayacaktık.
2: Ama şimdi kitap saati Ali.
5: Gitmiyorsunuz yani. Anlaşıldı.
2: Ne dedin Ali? Duyamadım.
5: Okuyun siz okuyun. Biz de sessizce oynayalım artık. Ne yapalım?
1: Sessizce?
5: Evet.
1: Siz.
4: Evet biz.
2: İyi madem. Sessizce.
3: Allah Allah, ne oluyor acaba?
5: Yakala! Aa, tutamadım.
1: Ali!
4: Ali!
5: Hepsini ben atmadım ki. Ne Ali Ali?
0: Sakin olun gençler. Bakın, ben hiç ıslanmadım. Çünkü ıslanmaktan hoşlanmam. Aynı zamanda da tedbirliyim. Masadan kalktım ve uzağa gittim. Niye? Balonlardan korunmak için. Gördüğünüz gibi başardım. Ali!
3: Sakin olun çocuklar. Ne oldu burada böyle? Ali, çocuklar, ne bu hal?
5: Merhaba hocam.
3: Merhaba Ali.
2: Merhaba hocam.
3: Hepinize merhaba.
0: Şu halimiz denize bakın hocam.
3: Anlaşılan bugün su balonu oynama günü değildi.
2: Kitap okuma saatimizdi hocam.
3: Bir daha programı bozmamaya çalışalım. Olur mu çocuklar? Olan olmuş çocuklar. Şimdi kitapları koruma altına alıp Alilere katılmaya ne dersiniz?
4: Evet! Yücü!

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını.
3: Ha?
5: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: yenilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
9: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı

0: Vesselam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle.

0: ve Süheyl.
1: Güle güle baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
2: Hayır dedim. Burası başka.

0: diğer cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
1: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bile mi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
1: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ha? Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
1: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
0: Ha?
1: Ah!
0: Ha? Ben sana demiştim.
1: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur! O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
1: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
1: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
1: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
1: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
1: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Ha. Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
2: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
2: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
2: Yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ah çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemmy? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemmy de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi. Hehehehe.

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: Çörek çek, dostum çek, elini cebinden çek.
1: Çek çek, çek amca, burnun kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın. Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin. Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaz inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
3: Hep bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
3: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
4: Hey, yaşasın! Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
0: Olur.
4: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
4: Hadi şimdi sen tekrar et.
0: Nasıldı? Bir daha söyle.
4: O piti piti.
0: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bit.
4: Ama hep gülüyorsun burada.
0: Evet ama komik.
4: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
0: Ciddi mi olmalıyım?
4: Evet.
0: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
4: Harika. Tebrikler, başardın.
0: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
4: Ben de 10 tane.
0: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dede?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
0: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
3: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
0: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
4: O zaman ben de 20 tane yaparım.
0: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
0: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
3: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
0: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
0: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
0: O halde Agah dede bir tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
4: Tamam, en çok ben yaparım.
0: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
5: Merhaba.
2: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
3: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın. Hı hı.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
2: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
2: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme

0: yayıldığını fark etmiş.
1: Demiş kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
1: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
1: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben. Ben de.
3: Ben de.
0: Evet. Sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilgi kişiden.
1: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilgi kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
4: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
1: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
1: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
4: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu.
5: Çok güzel bir yarış oldu.
4: Soruldu tam 3 soru.
5: Kazanan Oğuz oldu.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: Feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcamı duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
0: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
0: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
0: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
1: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
1: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
1: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
0: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
1: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
1: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: fırtına çıkacak.
1: Ha? Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağına birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
5: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy, oy.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
4: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımıza hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
4: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
4: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşlarına anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
4: Aman ne macera.
6: Anne, rüzgar nasıl alışıyor?

0: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
1: Uzman?
2: Kimmiş o uzman?
0: Tabii ki ben.
1: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
0: Şimdi Yavuz'cum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor.
3: Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
4: Dayıcım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
2: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
0: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
4: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
0: Devler ülkesinde.
4: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
0: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
5: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
0: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
5: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
0: Benim açıklamam daha eğlenceliydi.
1: Zeki.
0: Tamam baba ya, sustum. Benim... daha önemli. Tabii.
1: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
6: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
2: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
7: Mesela çadırını sağlam kaza bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
0: Çok bilmiş seni.
5: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
6: Harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım.
7: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
8: Otur şiştik cidden.
1: Rüzgar da şiddetini azalttı.
4: Şöyle rüzgarlı bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
5: İyi fikir.
0: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de zeki demektir. Tabii.
1: Yine başladı.
0: Paraşüt zeki derler bana.
8: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
0: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt zekiye hakaret sayarım.
2: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
0: Enişteciğim. Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
7: Nasıl?
0: Sofra bezine. Tabii.
8: Gitti güzelim sofra bezi.
0: Şimdi izleyin beni.
6: Eyvah.
0: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de. Demiştim size. Bütün mesele teknikte.
8: Daha güvenli bir etkinlik yapın.
2: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
6: Rüzgar arabası mı?
4: İlginç bir fikre benziyor baba.
7: Nasıl yapacağız?
0: Bana bırakın o işi.
8: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
0: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
2: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
0: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
6: Seni attığı gibi mi dayı?
0: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
2: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak?
0: Yarışma.

0: Tabii ki.
1: Bu iş görür.
0: Demiştim ben.
1: Biz nasıl yapacağız dayı?
0: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
1: Şey ama dayı.
0: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
1: Bu sorunu çözer.
0: Hadi, hadi seni.
2: Hadi gelin.
0: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de. Duaydın, yağmur yağdı.
3: Ya tabii tabii.
0: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
1: Yağmur nasıl oluyor anne?
0: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcum? Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
2: Ah Zeki, ah.
0: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
4: Evet, yanlış oldu.
0: İzleyin o zaman. Çatlakları tahmin edeyimde görün.
5: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
0: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatlak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı.
6: Ay, anneciğim. Ay,
2: çatlağı bulamadın herhalde.
6: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım.
2: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
0: Şey yani olabilir. Neden olmasın?
7: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
0: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
5: Niyeymiş?
0: Canım sıkılıyor. Evde oturdum. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
5: Emin misin?
0: Olmaz mıydı?
2: Yağmurlar olmasa hayatta olmazdı.
0: Nasıl yani?
7: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
4: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
0: Su! Su! Ne? Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
1: Harikasın dayı.

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
2: Acaba?
1: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: Köpül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum.

0: Oğlum, dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü.
1: Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yediyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Baba, bu işlemi neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
2: Ne güzel.
0: Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
4: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
4: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
4: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
4: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
4: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
4: Ay ilahi usta, düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Hacer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
4: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
4: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
4: Ay, tabii, tabii usta. Tabip bilir, tabii.

0: Tabip, tabip. Tabi tabi tabip.
1: Tekerleme gibi konuştum.
2: Garip abi. Annem ve babam...

0: başladı.
1: Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
0: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: birlikte yaklaş. Bugünkü konumuz bu oldu.
1: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
2: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
1: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme. Başaracağız.
1: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
2: Aman amanı, şuna bakın, çitler devrilmiş.
0: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
2: Anacığım dur yahu, neye celallendin bu kadar?
0: Çitler devrilmiş dedin ya, ona celallendim. Ne olacak?
2: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
0: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
2: Anacığım, hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
0: O da nereden çıktı?
2: Sen dediğimi yap hele.
0: Peki.
2: Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğul.
2: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
1: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
2: Bize mi? Hayırdır emmi?
1: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
2: Yok emmi, ne fırtınası?
1: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
2: Deme.
1: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
2: Ya, demek rüzgar devirdi.
1: Evet, benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
2: Allah razı olsun emmi.
1: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
2: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
0: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
2: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
0: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.

0: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
1: Öyle mi dersin oğul?
0: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
1: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
0: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi?
2: İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Sessiz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
2: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
2: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
3: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
3: Aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
2: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
3: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Tabii. Bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
3: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
2: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
3: İyi o zaman, bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
3: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
2: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
3: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi. Artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
3: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
3: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
2: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
3: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
2: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmezdi. Tabii, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
3: Dayı.
1: Zeynep'cim.
2: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
2: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
3: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
5: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
2: Olmuyor.
5: Tekrar dene.
3: Ben demiştim.
4: Ay. Ay, ay.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
3: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
2: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
2: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
3: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
0: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
0: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
0: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şey.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş. Hı,
1: hı. İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı.
0: Hı?
1: Kıyıf yazıyor. Kıyıf kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin, kıyıf dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem, çak! Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah. Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
0: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
1: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
0: He?
1: Eyvah, borular gitti.
2: Hay Allah, bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
3: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
2: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktör yüklendi Tiftik'cim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
0: Köyün yaramaz.

0: Tatlı keçisi işte. Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
0: Hay Allah. Ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
2: Nesi var?
0: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
3: Nereden geliyorsunuz?
0: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
2: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
2: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
2: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
3: Peki doktor bey.
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
2: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
0: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
2: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Oh, çok şükür.
0: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba, baba. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
0: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
0: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
3: Neler olmuş böyle?
0: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat.
1: Baba. Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
2: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
1: Nasıl yani?
2: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
3: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
0: Yeni bir teknik galiba.
3: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
1: İlk kez duyuyorum.
2: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. sepet mepet.

0: Et ördürmeyeceğiz sana.
1: Çok sevindim.
0: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
1: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
2: Elhamdülillah.
0: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
1: Çok teşekkür ederim doktor amca.
0: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
2: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
1: Bu defter harika iş görecek.
0: Bence de.
1: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
0: Hastamız ayaklanmış maşallah.
2: Geç bile kaldı.
1: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
0: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
1: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
3: Teşekkürler Murat'cığım.
1: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
2: Gerçekten mi? Nedenmiş?
1: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
2: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
1: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Yavrucuğum, tüpken açıyoruz yavrucuğum. Aa! Ve de kolye yapacağım ve de bilezik yapacağım ve de tüken açacağım ve de... Kutu! Hiç oldu mu bu yaptın? Oldu. Ama yazık oldu. Evet, çok yazık oldu. Ben şimdi boncuklarımı neyin içine koyacağım? Neyin içi var ki burada? Aa! Saksıların içi var. Ama bunların içinde toprak var. Ve de çiçek. Bana içi boş bir şey lazım. Aa, kaymon. Evet, kaymonun arkası var. Ve de kaymonun arkası boş. Boncuklarımı koyabilirim. Kaymonun da bizim gibi sırt çantası var yavrucuğum. Hayır yavrucuğum, kucağımızda taşırsak yine düşebilirler. Yerden taşıyacağız, sanki kendi gidiyor gibi. Bak. Kilim evimin üstünde çalışacağım. Çünkü orada üstüne oturacağım yastığım da var. Çok eğlenceli olacak. Ay, yine döküldü boncuklarım. Ya. Neyim ben? Boncuk toplayan mı? Hayır yavrucuğum. Öfkelenerek vakit kaybedemeyiz. Çocuklar bizi bekliyor. Oo, bu kaymon değilmiş, trenmiş yavrucuğum. Tren olduğu için bakşa yoldan gidememiş. Kendi yolundan gidecekmiş. Bak, harika. Aa, abi, benim için tren yolu yapmışsın.
1: Cemre, efendim abi.
2: Sen tren mi yaptın? Tren yolu da yapmışsın.
0: Ben tren mi yaptım ve de tren yolu da mı yaptım? Ama bu tren yolunu sen yapmadın mı?
2: Cemre, bu rayların burada olduğundan bile haberim yoktu. Annem yenilemişti salondakileri. Galiba eskileri buraya koymuşlar.
0: Salona da mı tren yolu yaptın abi? Ya sen ne kadar mühendis bir abisin.
2: Bunlar tren yolu değil canımın için. Perdeleri içinde yürüttüğümüz raylar. Sen rayların üstünde benim eski oyuncak kamyonumu yürütmüşsün Cemre. Bu harika bir fikir.
0: Harika mı bir fikir?
2: Boncukları bununla taşımışsın. Güzel.
0: Daha da güzel olacak abi. Bu boncukları ipe dizeceğim ve de kolye yapacağım ve de bilezik yapacağım ve de püken açacağım ve de hepsini satacağım ve de parasını çocuklara göndereceğim ve de...
2: Neyse, şu yiyecekleri yardım çarşısına bırakıp geleyim. Bu harika fikri inceleyeceğim.
0: Tamam abi.
2: Hangi çocuklardan bahsediyorsun Cemre?
0: Gazze çocuklarından abi. Onlar çok acıkmışlar ve de yemek yiyemiyorlarmış ve de... Abi,

0: Sen Gazze çocuklarını nereden duydun Cemre?
1: Duymadım. Gördüm.
0: Nerede? Televizyonda mı? Tablette mi gördün yoksa?
1: Annemin gözyaşlarında gördüm abi. Ve de senin. Babam bile sürekli burnunu çekiyor. Sorunca da nezleyim diyor.
0: Ha?
1: Dedem de ben biraz gözlerimi dinlendireyim diyor ama biliyorum. Odasına gidip gözlerini yaşlandırıyor.
0: Canımın içi. Geçecek hepsi. Allah'ın izniyle geçecek.
1: İnşallah.
0: Artık Gazze çocukları aç kalmayacak Cemre.
1: Artık yemek alabilecekler mi?
0: Allah'ın izniyle biz onlara yemek göndereceğiz. Annem yardım çarşısındaki dükkan için yiyecek bir şeyler yapmıştı.
1: Ben de kendi dükkanımı açıp çocuklara yardım edeceğim.
0: Ah canımın içi, ne de güzel düşünmüşsün. Ben şu çantayı dükkana götüreyim. Hemen dönüp sana yardıma geleceğim.

0: Ben teşekkür ederim Cemre. Sayende tüm mahalle sesimizi duydu. Gazze çocuklarının sesini duydu.
1: Daha çok bilezik yapacağım abi. Bütün çocuklara yardım edeceğim.
0: Birlikte yapacağız. Sesimizi her yerde duyuracağız.
2: Çocuklar.
1: Dede.
2: Allah sizden razı olsun.
0: Amin. Dede, neyin var?
2: Mahalleye bir girdim ki herkes elimi öpüyor, dua ediyor. Şaşırdım. Sonra yardım çarşısında yaptıklarınızı duydum. Gazze çocuklar için ne kadar yardım toplamışsınız öyle. Hele de sen mahalleyi ayağa kaldırmışsın cimcime. Mahalle dışından insanlar da gelmiş. Yardımlar çığ gibi büyümüş.
0: Galiba biz diğer insanlara da örnek olduk. Çünkü kimsenin sesi çıkmıyordu.
1: Ben çok ses çıkardım dede. Çünkü Gazze çocuklarının sesi buraya gelmiyor.
0: Biz onların sesi olduk.
2: Bütün mazlumların sesi olalım evlat. Çünkü ne diyor peygamberimiz? Haksızlık karşısında susan.
1: Dilsiz şeytandır. Dede, istersen odana gidip gözlerini dinlendirebilirsin.

0: Demek tren yolu yaptı Cemcime.
1: Öyle dede.
0: Galiba mühendis olmak bu ailenin kaderi. Cemre de mühendis olacak belli.
1: İnşaat mühendisi olursa çalıştığı şantiyeyi görmek isterim doğrusu.
0: Epey süslü bir şantiye olur herhalde.
1: Ya bilgisayar mühendisi olursa?
0: Kendine yapay zekadan arkadaş bir robot yapabilir.
1: Kesin. Ya da onunla hiç yorulmadan oynayabilecek bir abi robot.
0: Ay yaşa.
1: Çok şık dede. Bence Cemre mimar da olabilir. Böyle güzel binalar yapar.
0: Hakkın var evlat. Sirkeci tren garı 1890 yılında 2. Abdülhamit döneminde hizmete açıldı.
1: Bu bina biraz yurt dışındaki binalara benziyor. Mimarı kim dede?
0: Alman mimar August Jasmund evlat.
1: Ya Alman demek. Ama bu bina bizim binalarımıza da benziyor.
0: August Jasmund, Berlin Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Doğu İslam mimarisi üzerine incelemeler yapmak için İstanbul'a gelmiş. İkinci Abdülhamit'le kurduğu ilişki sayesinde sarayın tanışma mimarı olarak görev almış.
1: Sultan Hamid'in demir yollarına çok önem verdiğini duymuştum.
0: Aferin evlat, o muhteşem garı hatırladın tabii.
1: Haydarpaşa Garı.
0: Orayı da göreceğiz Allah'ın izniyle. Zaten Sirkeci Garı daha önce inşa edilmiş. Önce onun hakkını bir teslim edelim.
1: Ben şimdiden hayran hayran bakarak göz hakkımı teslim ediyorum.
0: İlahi çocuk. Alman mimar da İstanbul'a böyle hayran hayran baktığı için böylesine güzel bir esere imza atmış olabilir.
1: Bence de.
0: Jasmund İstanbul'u batının bittiği, doğunun başladığı yer olarak nitelendiriyor. Ve bu sebeple mimarisinde hem batıdan hem doğudan izler var.
1: Harika.
0: Öyle. Burası İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı. Kimleri uğurlamadık ki buradan?
1: Yolcular.
0: Askerler. Balkan Savaşı'na buradan asker sevk etmiştik.
1: Gurbetçiler.
0: Hay yaşa. Teyzeni uğurlarken gözyaşlarımı tutamamıştım.
1: Gezginler.
0: Belki de bir gün seni de uğurlarız Gezgin Çelebi.
1: Gezgin Çelebi. Harika.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarda. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman işlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah, bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış, iyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre, hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bir

Ile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş.

0: Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı. Kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. Oyaz, Ali de, Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz, değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de, arılar da.
0: Başka?
1: Başka? Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki, solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan kimden?
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip, aman Allah'ım bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüm çiçeğinin üstüne kondu. Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra kimiye dönerek, biliyor musun dedi. Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
1: Peki kimi ona ne dedi?
2: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor dedi.
0: Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
2: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki diyerek havalandı.
1: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
1: Bir ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
1: Öyleyse bu sesi... Havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
1: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi,
2: imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
1: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
1: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
1: Eyvah! Şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
2: Beni kurtarmak için mi geldin?
0: Kimi güler yüzle... Evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
1: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
2: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim, dedi bal arısı.
0: Kimi de bir şey değil diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
1: Teşekkürler, çok güzel bir hikayeydi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
1: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
0: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünyamızı ısıtır.

0: Evet, görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyun parkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne!

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyoruz.

nasıl bir yağmur böyle? Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Muson ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamun aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola, ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç, havadandır.
0: Hı? Allah Allah, açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey. Ama hep başkaları kullanıyor. İsmim. Yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
1: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: dakika. Binecek var.
1: Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
0: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
0: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
0: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
0: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz değil mi?
0: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel. Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın!
0: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: Of ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayır olsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor? Hey hey hey. Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
3: Hayırdır inşallah abla?
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
4: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
4: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
4: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
3: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
4: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
4: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
1: Çözelim Hakkı baba.
5: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
3: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
3: Sen önce şu bardak meselesini öğren Dedo.
0: Dedo mu?
3: Evet Dedo. Yani dedektifi kısaltması. Çok komik değil mi ya?
0: Hayır Harun, hiç komik değil.
3: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun, hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah.
2: Vay!
1: Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
3: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar

0: karanlıkta yapılırdı.
1: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
2: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
3: Vay!
0: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
3: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
0: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
4: Aa, sadaka taşı bu mu?
5: Ne sandın?
1: Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
2: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
1: Zevkle Hakkı Baba.
0: Ne yaptın bardak işini Zehra?
4: Suçluyu buldum hocam.
0: Vay be, kimmiş peki?
4: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
0: Bravo.
2: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
1: Hep söylerim. Dedektif gibisin Zehra abla.
3: Dedo!
1: Aman Harun ya.
2: Ne oluyor çocuklar?
1: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
0: Dedo ne ya?
3: Şey, dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece, eğlenmek için.
0: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
1: Hemen hocam.
0: Hadi bakalım Harun, sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
3: Tamam hocam.
2: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
0: Alalım Hakkı Baba. Ah Harun, ah.
2: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
2: Ve dakik.
0: Kesinlikle.
2: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Emin'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: Haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Bulalım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini? Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı?

0: Baba?
1: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
2: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim! Niye güldünüz?
0: Hakkı Baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
2: Saatimi nereden buldunuz?
1: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
2: Ha?
0: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
2: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
1: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
2: Ben sadece...
3: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
1: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
2: Haklısınız. Ne yapsam ki?
1: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
0: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeğin Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişin yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of, ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik. Bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: ben tek bir yıldız bile bulamadım.
1: Ben de.
2: Biz de 3 tane bulduk.
3: Gökyüzü çadırda bu kadar yıldız yetmez. Bakayım. Ne? 1000 yıldız mı? 1000 mi?
2: 1000 mi?
4: Yine çok telaşlı görünüyorsunuz. Neler oluyor bakalım?
1: Akşam için yengeç gökyüzü çadırında görevlendirilmiş.
4: Aa, evet duymuştum. Sizler de geliyorsunuz değil mi?
3: Öğretmen hanım, bütün Mercanya halkı gelecek. Deniz yıldızı dostlarımızla anlaşmıştık. Bana tam 1000 adet deniz yıldızı lazım. Hepsi gelecekti. Ama ortada deniz yıldızı yok. Nereye kayboldular hiç bilmiyorum.
2: 1000'e kadar saymayı hiç denemedim. Çok mu uzun sürer acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Elbette çok uzun sürer Kıpır. Bu bölgede deniz yıldızı olduğunu sanmıyorum. Ama deniz yıldızı dostlarımız yosunlu kırı çok seviyor. Oraya bakabiliriz.
3: Tabii ya, yosunlu kır. Yavru balıklar, rotamız yosunlu kır. Beni takip edin.

0: Bir tane deniz yıldızı. Yosunlar yüzgeçlerimi sardı. İşte bir tane daha deniz yıldızı.
1: Aferin güçlü. Ancak nasıl bulacağız 1000 tane?
2: Bütün deniz yıldızları sanki ortadan kaybolmuş gibi.

0: Herkes iyi mi?
1: Ben çok iyiyim. Yumuşak bir iniş yaptım.
2: Çünkü ben şiştim. Aa!
1: Affedersin dostum.
3: Çıkış.
2: Bu şekilde çıkmak imkansız.
0: Burası eski bir yeraltı tren yolu mağarası.
4: Gözlerime inanamıyorum. Bakın.
5: Deniz yıldızları.
1: Akıntı tüm deniz yıldızlarını mağaraya sürüklemiş.
2: Ben kısmet diye buna derim. Bin tane deniz yıldızı vardır burada.
1: Hadi o zaman onları da alıp çıkalım buradan.
6: Ama bin yıldızı nasıl götüreceğiz? Bu kadar yıldızı ben bile taşıyamam.
1: İşte bu vagonlarla.
2: Harika fikir Kıpır. Tam 10 tane vagon var.
0: Her birine 100 tane yıldız koyabiliriz.
4: Ama o zaman 1000 tane olur mu ki?
2: Matematiğim çok iyidir. Her vagonda 100 tane olursa...
0: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000.
2: Evet, 1000 tane olur.
4: Hadi o zaman yıldızlar.

0: 500, 600, tren rayları dümdüz.
1: 700, 800, yıldızları topla ve yüz.
2: 900 ve

0: 新生活を届け。
1: Yetişemiyorum dostum. Biraz daha havaya kaldır. Biraz daha.
2: Yardıma geliyorum.
1: Ah, oldu işte.
2: Açılın. Ben geliyorum.
3: Yok yok, gerek kalmadı. Hayır.
4: İyi misiniz?
2: Çok güzel.
4: Çok mu güzel? Kıpırıyı değil galiba.
2: İyiyim iyiyim. Tavana bakın.
1: Tam 1000 yıldız.
2: Sayayım mı?
4: Hayır, hayır. Bu çok uzun sürer.
2: 100 sayarım ben de. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 yıldız.
5: Baharat takımı.
3: Kaju'ya ne olmuş öyle?
6: Geçmiş olsun Kaju. İyi misin?
7: Allah razı olsun öğretmen hanım. İyi değilim. Hem de hiç.
2: Kuyruğuna ne oldu? Yoksa balina saldırısı mı?
8: Hayır. Su kaydırağında hız denemesi yaparken kuyruğunu burkmuş. Kaju, canım dostum. Kendine dikkat etmen gerekiyor.
7: Of of.
8: Tamam, sakin ol dostum. Görev başında değilsin.
7: Ama çok sıkıldım.
8: Ne zaman hasta olsa böyle duygusallaşır. Tamam dostum, birkaç gün dinleneceksin. Kuyruğuna dikkat edeceksin, o kadar.
7: Ama dinlenirken canım sıkılıyor.
3: Sana birkaç kitap getirebilirim. Birlikte film de izleyebiliriz. Güzel yemekler de yeriz.
7: Hiç iştahım da yok. Belki baharatlı bir şeyler olsaydı.
8: Yavru balık doğru söylüyor. Hala tek lokma yemedin.
7: Ama canım sadece baharatlı bir şeyler çekiyor. Naneli çorba, kekikli makarna, pul biberli salata ve karabiberli dolma.
9: Anladım, anladım. Baharat. Ama tüm baharatlar bitmiş.
7: Hiç mi kalmamış? Bir tutam bile mi?
8: Evet dostum, hiç kalmamış. Bir tutam bile.
7: Oh, oh. Görüşürüz yavru balıklar. Görüşürüz öğretmen hanım.
5: Görüşürüz Kaju.
4: Kaju hiç böyle görmemiştim. O herkese yardım eder.
1: Biz de keşke onun için bir şeyler yapabilsek.
6: Hmm, haklısınız incilerim. Onun için ne yapabiliriz?
2: Canı baharatlı bir şeyler çekiyormuş. Ama baharat ne ki?
6: Baharat, yemeklere tat, koku ve renk katmak için kullanılan özel bitkilerden yapılan karışımlardır. Doğada yetişen bazı bitki yaprakları, tohumları, kabukları ya da kökleri kurutulup toz haline getirilir ve yemeklerde kullanılır. Nane, kekik, karabiber ve pul biber gibi.
3: Naneyi hatırladım. Geçen annem yoğurtlu çorba yapmıştı. İçinde yüzen minik yeşil şeyler dikkatimi çekti. Annem onlar nane dedi. Çorbaya çok güzel bir tat katmıştı.
6: Evet incim. Baharatlar yemeklere yeterli miktarda konulduğunda lezzet katar. Tabii ya. Kaju için baharat yapabiliriz.
2: O zaman baharat takımı göreve.
6: Evet baharat takımı. Burası oldukça verimli bir arazi ve istediğimiz bitkileri burada bulabiliriz.
4: Ha? Mis gibi bir koku geliyor. Ferah ferah.
2: Haklısın Sütlaç. Bu bitkiler çok güzel kokuyor.
6: Çünkü onlar nane. Kıpır, sen biraz nane topla.
3: Şurada da bir ot var. Ne güzel kokuyor.
6: Çünkü o bitki kekik güçlü. Kekik toplama görevi de sende.
5: Biz ne yapacağız?
6: İncilerim, sizler de tarladan yeşil ve kırmızı biberleri toplayın.
2: Kekikler, naneler gölgede.
1: Biberler güneş alan yerde.
3: Neden acaba?
6: Baharat yaparken önce bitkilerimizi toplarız. Nane ve kekik gölgede kurutulur. Biberlerse güneşte.
4: Ama neden?
6: Nane ve kekiğin kokusu kaçmasın diye.
1: Aa, kırmızı biber dağıldı.
6: Harika. Demek ki kurudular. Yeşil biberlerin de tohumları kurumuş. Şimdi kırmızı biberlerden pul biber, yeşil biber tohumlarından da karabiber baharatı yapabiliriz.
2: Öğretmenim, öğretmenim. Şu kırmızı düğmeye ben basabilir miyim?
6: Elbette Kıpır. Biberlerimizi öğütücüye koydum. Şimdi yemeklerde kullanabileceğimiz kadar minik boyutlarda olması için öğütücüyü çalıştıralım. Bas bakalım.
4: Minicik ve kırmızılar.
6: Şimdi kurutulmuş

0: biber tohumlarından karabiber yapma zamanı. Puf, dur, yapma. Puf, karabiber koklarsan hapşırırsın. Oldukça acıdır ve sadece yemeklerde çok az miktarda kullanırız. Unutma.
1: Elhamdülillah.
2: Nane ve kekik.
0: Öğütü

0: Çok şükür. Naneli yoğurt çorbası. Teşekkürler yavru balıklar.
1: Öğretmen hanım, yavru balıklar, iyi ki varsınız. Sayenizde kaşo mutlu oldu.
2: Dostluk hayata tat katan en lezzetli baharat.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte

0: Μία μπέρα.
1: Fiyong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyong yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
2: Ama sen Fiyong'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
1: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiyong'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiyong'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiyong orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiyong'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiyong'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fiyong hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiyong'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiyong'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiyong'u mutfakta unutmamıştı. Fiyong mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap

0: okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu. Ama Fionk etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fionk'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
1: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
2: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

0: Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken, gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne ay.

Leyla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fiyong'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fiyong'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık, aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık, sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bırak yine de keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan beri saman da yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
0: O da nereden çıktı keçi? Hayda.
1: Hayda.
0: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum. Saman nerede satılır bilmiyorum ki. Hayatımda hiç almadım. Sana sormadım. Sorsam da vereceğin cevapla ilgili en ufak bir fikrim olmayacak zaten. Neden? Çünkü beygirce bilmiyorum. Bak bak bak bak bak. Hareketlere bak. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür. Ne oldu? Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ağında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
1: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. Me ne ya? Me ne? Kendine gel. Beygirsin sen. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu hareket de ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Öne yürüyeceksin, arkaya değil. Bu hareket şey değil mi ya? Buldum. Keçinin şey hareketi. Toslama hareketi. Oy oy. Her yerim ağrıyor.
2: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
0: Kafası diyecektin sanırım.
1: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana, yarın size.
3: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
2: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
0: Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
1: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
3: Ne dediler?
0: Keçi kişnedi, beygir meledi.
2: Yani?
0: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
2: Canım, madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
0: Tabii ya. Neden aklımıza gelmedi?
2: Demek ki neymiş?
0: Tek akıllımız olmasan da bayağı akıllıymışsın Çelebi.
3: Beygirle keçi nerede?
1: Bilmem. Allah bilir nerede.
2: Gidip bulalım o zaman.
0: Haydi.
1: Aman, aman, aman, aman. Başladık.
3: Evet. Beygir'e sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
0: Evet beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin? Allah Allah.
2: Ne dedi azizim, ne dedi?
0: Anlamadım ki.
1: Hadi ya.
3: Olmadı yine.
2: Ne yapsak?
0: Tüh, olmadı ya.
1: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
3: Anladın mı? Ne anladın?
1: Hiçbir şey anlamadım ki.
0: Anladım dedin ya.
1: Anlayamayacağımı anladım yani.
2: Of. Bu iş böyle olmayacak. Başka

0: bir şey bulmamız lazım.
1: Ama ne?
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Efendim keçi. Aa, olabilir aslında.
4: Be.
2: Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
1: Hey çocuk, dursana bir.
2: Efendim Karagöz amca.
1: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
2: Evet.
5: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
2: Evet.
1: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
2: Evet.
0: O zaman oldu bu iş.
3: Heyo!
2: Ne oldu ki?
5: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
2: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
1: Ben onu sizin eve götürürüm, dert etme.
6: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
2: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz?
4: Be.
2: Hiç. Kendileri olmaktan sıkılmışlar.
5: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
2: Yokmuş.
6: Hiç mi yokmuş? Tamam ya, anladım. Sebebi yokmuş.
0: Ah ah, meraktan çıldıracaktık az kalsın.
6: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
5: Doğru. Gerçekten ilginç.
1: Neymiş, neymiş?
5: Hiç. Ne yapacağız Karagöz'üm? Bilmem.
6: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
5: Benim de gelmiyordu. Bir anda geldi.
6: Ne geldi?
5: Çözüm.
6: Ne üzümü?
5: Üzüm değil yahu, çözüm.
6: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
5: Bırak şimdi üzümü, kulağını dört aç.
6: Bir, iki,
5: Nesi?
6: İki var bende.
5: İki olan ne?
6: Kulak.
5: Ne kulağından bahsediyorsun?
6: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte, dört kulağım yok. İki tane var.
5: Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle.
6: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
5: Tamam gözüm, sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
6: Dinliyorum.
5: Madem rolleri değiştiler, biz de değişelim.
6: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
5: Yoo.
6: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
5: Yoo.
6: O zaman neyi değişelim yahu?
5: Hayvanları değişelim.
6: Hayvanları mı?
5: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
6: Harika fikir Hacı Cavcav.
5: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
6: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
5: Canım kötü fikir mi?
6: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
5: Önemli olsaydı hatırlardım. Unutmuşum bile.
6: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
5: Tamam, tamam. İşimize odaklanalım.
6: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
5: Sonucu dört gözle bekliyorum.
6: Dört mü göz?
5: Aman gözüm, özür dilerim. Sözümü geri aldım.
6: Allah Allah. Ne konuştun belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
5: Hadi keçi, yürü.
4: Ben...

0: saatlerdir bağırıyorsun. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Hacivat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneyen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Hal ile sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin. Hadi Karagöz'e gidip durumu anlatalım.
2: Sizden korkulur çocuklar.
3: Başka türlü de ikna olmazlardı zaten.
1: Hayır, anlamadığım şu. Rolleri değişmek de nereden çıktı?
0: Çok yüz verdik biz bunlara, çok.
2: Kesinlikle azizim.
3: Hey!
0: Anda rolleri değişen birileri daha.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Kuş Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
0: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
2: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
5: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.

0: bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
1: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
0: Eyvallah.
2: Ne? Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
3: Tamam, hadi gidelim.
1: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
3: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
4: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
5: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
4: Onu demiyorum. Hangi takım?
5: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
4: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
6: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
6: Nasıl ya? Ben niye değilim?
3: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
1: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
3: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Beni topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
4: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
5: Ne? Namaza mı çağırıyor?
4: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
5: Ha, iyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
1: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
2: Şimşek gibi oynuyorlar.
6: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
2: Neymiş o?
6: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur. Hmm.
3: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
1: Hadi gol!
3: Kalede! İnanılmaz bir gol!
7: İşte bu!
1: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların.
2: Olsun, öndeyiz işte.
5: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
3: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
1: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak!
3: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine!

0: Yine kaybedeceğiz.
1: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
2: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
0: Hayır!
2: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı Yumurcalı oluyor.
3: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
0: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
4: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
0: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
1: Niye ki?
0: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Afiyet olsun.
1: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
0: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
1: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim. Değil mi anne?
2: Ben birinciyim. Değil mi anne?
0: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
0: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
0: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
0: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
0: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
0: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
0: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın tamam mı?
3: Tamam.
0: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır işim daha bitmedi.
2: Tamam artık ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım.
2: Ay.
3: Komik mi?
2: Bravo.
3: Sen bravo.
1: Ah su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim küsme. Belki yine gelir. Baba.
1: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
1: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
1: Hı-hı, çok komik. Alo, selamün aleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
3: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
3: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
3: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
3: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak nasıl olmuş. Her yere sığabilir.
3: Evet mantar balığı olmuş. Çok güzel.
0: Canlarım.
2: Anne bak mantar balığı.
0: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım. Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
3: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
2: Bir sürü balık yaptık anne bak.
0: Gördüm gördüm. Çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
3: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
0: Çöpe mi?
2: Dağınık bırakılmaz.
0: Haklısın dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
3: Değil mi?
2: Çöp değil kağıt.
0: Evet oğlum kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
1: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse birazdan tekrar gelirim. Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
2: Yakalayamazsın.
1: Banyoda kim var?
3: Hiç kimse.
1: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
0: Hallettin mi?
1: Maalesef ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
0: Daha vakit var ne de olsa acele etme.
1: Budamasak ne olacak sanki?
0: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
1: Emel.
0: Adem.
1: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
0: Hey nereye?
1: Hemen geliyorum.
2: Çok lezzetli. lezzetli.
3: Elma çok şifalıdır.
2: En çok ben yedim.
3: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük, hem de ağzım bile büyük.
4: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
2: Oo, mağara gibi kocaman.
3: Sana söylemiştim.
4: Ha, bunlar ne?
2: Bunlar çöp.
4: Çöp mü?
3: Bütün elmaları yedik anne.
4: Yediniz mi?
3: Evet.
4: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
2: Evet, hepsinin şifasını yedik.
1: Nasıl olmuş canım?
4: Güzel olmuş, nihayet.
1: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
4: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
1: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
4: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
1: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
4: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
1: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
4: Önlemezsek kötü olabilir.
1: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
4: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
1: Bu muydu?
4: Evet.
1: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
4: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
1: Bu gidişe bir dur diyelim.
4: Kesinlikle.
3: Anne.
4: Geliyorlar.
2: Baba,
3: bahçeye bakalım. Baba,
2: anne.
3: Size ne oldu? Kafanızdakiler ne?
2: Babam elma olmuş.
1: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
2: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
1: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
3: Ya.
1: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
2: Peki sen mavi karton?
4: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
3: Çocuklar seni israf mı etmiş?
4: Evet.
2: Tamam, üzülme.
3: Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar değil mi kardeşim?
2: Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
1: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
3: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
1: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
3: Seni yiyeceğim.

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.

0: Hayırdır Hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
1: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
0: Neden? Gitmek istemiyor musun?
1: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
0: O zaman neden gitmiyorsun?
1: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
0: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
1: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
0: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
1: Ya, demek öyle.
0: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
1: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
0: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

0: Of, amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba. Ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim ve laf aramız da ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım, biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: Eyvah, yemek. Güzel. Nasıl? Beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş.

0: Yenmiş ama güzel. Yenebiliyor.
1: Eyvah, çamaşırlar. Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kacan.
0: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
1: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam, bu ne hal?
1: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...
3: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
1: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
3: Evet. Yapıyor.
1: İyi yapıyor mu?
3: Evet, bayağı da iyi yapar.
1: Peki evini temizliyor mu?
3: Tertemiz yapar.
1: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
3: Evet, kaynatır, yıkar.
1: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
3: Yoo, gayet güzel yıkar.
1: Adam, o zaman Burak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Eren neden çok sevinmiş?
3: Annesine börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: arkadaşlık, paylaşmaktır.
1: La la la la Erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa. Aha. Koltuk. Aa. Aa.
2: Selam.
3: Ha?
4: Selam. Bak. Poşet. Gel.
3: Oy.
4: Ha?
3: Ha?
4: Ne haber? Ne yapıyorsun?
3: Sen.
4: Ha?